Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

kötü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

Allah'ım beni şaşırtma, beni şaşırtma. Rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma. Adını kalbinden silme.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

En yorulduğunda insanlara değil, Rabbini anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Düşsem yine kaldır beni. Şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.

Kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini kesme.

0: Ali için sabah ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu

0: Allahümme Rabbe hâzihi d'aveti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh. Âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîleh ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh. İnneke lâ tuhliful mi'âd.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fajr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhur

uğud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebinin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vakti.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

0: Geceler şahittir. Sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını, sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo Nida.

0: İnsanların seni terk etmesi bazen yalnızlık değildir. Allah'ın seni kendi kapısına çağırmasıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

kötü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Kelebekler uçar içimde. Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adımla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor.

0: Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim hoş geldiniz. Bizi şu an kimler, nerelerden dinliyorsa hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Neden hiçbir şeyden eskisi gibi lezzet ve tat alamıyoruz? Bir hikayeyle başlayalım, konu iyi anlaşılsın. Sadi Şirazi Gülistan'da bir hikaye anlatıyor bize. Varlıklı bir tüccarla karşılaşmasını aktarıyor. Tüccar mallarını ve ticaret planlarını anlatıyor ona. Bir sefer daha yapıp ardından artık dinleneceğini söylüyor. Fakat son sefer dediği İran'dan ta Çin'e ve oradan başka başka ülkelere uzanan ve her durakta gittiği yerlerde yeni yeni alışverişler yapacağı büyük bir yolculuk. Sadi Şirazi bu bitmeyen isteklerin karşısında kanaati hatırlatıyor. Yani o tüccarın artık son bir sefer bu dediği şeyi dinleyince insan kendi sözlerini hatırlıyor. Hepimizi ilgilendiriyor bu. Şu iş bir bitsin, biraz daha biriktireyim, şunu da düzene koyayım, şu eksiği de tamamlayayım, şu da olsun. Aslında bunların her birinin haklı bir sebebi olabilir. Ama bazen durup dinlenebileceğimiz, sevdiklerimizle ilgileneceğimiz, bizim için çok önemli olan bir şeyleri öğrenebileceğimiz gün hep ileride kalıyorsa, işte arada geçen zamana da artık bakmamız gerekiyor demektir. Aynı eserdeki başka bir hikayede de çölde kaybolmuş ve yiyeceği tamamen bitmiş bir adam anlatılır. Bu adam bir kese bulur çölde. Öyle sevinir ki kesin der bunun içinde bir yiyecek vardır. O keseyi açar, içinde yiyecek yok. İçinde bir sürü inci var. Ama taş mı yiyecek adam? Bulduğu şey ne kadar kıymetli olsa da karnı açlıktan zil çalıyordur ve onun açlığını o inciler gidermeyecektir. İşte bu anlattığım iki hikayeyi dinleyince yine benzeri şeyleri görüyoruz hayatımızda. Bir yanda rahat edeceği günü hep sonraya bırakan o tüccar var. Diğer yanda o anda ihtiyacı olanı bulamadığı için aslında çok çok değerli olan o elindeki incilere sevinemeyen bir yolcu vardır. Gelelim alacağımız derslere. Biz de bazen geleceğimizin hesabıyla bugünü kaçırıyor olabilir miyiz? İhtiyacımızın ne olduğunu bile fark edemiyoruz. Sonra aklımız o eski günlere gidiyor. Çocukken böyle değildik. Peki hiç düşündünüz mü o günlerde hayat nasıldı ve neden bugün gibi değildi? Daha mutluyduk. En azından bir şeylerden lezzet alabiliyorduk. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman hep eski bayramlar, o eski aile ziyaretleri, efendim kapıların önündeki sohbetleri, insanların birbirlerini mahallede kollamalarını, eşyaların, imkanların daha az olmasını, binaların, oturduğumuz evlerin daha küçük olmasını belki ama bir günün hafızamızda bıraktığı sıcaklığı hala unutamadığımızı söylüyoruz ve onu arıyoruz, o günleri. O günlerin nesini özlüyoruz sizce? Sofradaki yemekleri mi? O sofrada oturan insanları mı? Bir yere gittiğimiz o yolculuğu mu özlüyoruz yoksa o yol boyunca beraber güldüğümüz, beraber dertleştiğimiz kişiyi mi? O günlerden neler hatırlıyorsak bir anda gözümüzün önünden geçiyor değil mi? O günlerde de geçim derdi vardı, hastalıklar vardı. Belki bugünden daha ağırdı. Ve birçoğumuzun çocukluğu mutlu, şen, şakrak ve huzurlu geçmedi. Ve birimizin şu anda, benim veya siz dinleyenlerin arasından bazıları o özlediği yıllar olurken, başka birileri için de unutmak istediği o çocukluk yılları olabilir. Ama genel olarak şöyle bakalım, çocukken bayram sabahı, İmkan ölçüsünde bir şeyler alınır, bazen ana baba kendini almaz çocuğuna,
bir küçük ayakkabı, ucuzundan bir çorap, bir şeyler alırdı. Annemiz gece boyunca hazırlık yapmıştı. Temizlik, düzen, şu bu. Babamız masrafı nasıl karşılayacağını düşünüyor, çoğu zaman bize belli etmiyordu. Biz misafirin gelmesini bekliyorduk, onlar evde ne ikram edeceklerini düşünüyorlardı. Sofra kurulunca hazır oturuyorduk. O sofranın nasıl kurulduğunu bilmiyorduk. Ödemeler neydi, kira neydi, eksikler neydi, borçlar nasıldı? Yani çocukluğumuzun bazı günleri bize bugünkünden çok daha hafif geliyordu. Çünkü sorumluluğumuz yoktu, kaygımız yoktu. Bizim için bunları başkaları yüklenmişti. Tüm ağırlık ana babadaydı. E şimdi o zamanları nasıl özlemeyeceksin? Ana babalarımızın o zaman düşündüklerinin büyük bir kısmını şimdi bizler düşünüyoruz. Yükler şu omuzlarımızda. Artık o çocukluğumuzdaki gibi kaygısız, düşüncesiz olmamız imkansız. Yaşımız değişti, şartlarımız, sorumluluklarımız değişti. Şimdi o zamanlardan bugüne bakalım. Akşam oldu, gün boyunca koşuşturdunuz. Kadın olun, erkek olun, herkesin bir koşuşturmacası var. Bir ara içinizden geçirdiniz, ya şu işler bitsin de akşam bir çay içeyim veya bir kahve içelim evimizde. O vakit geliyor, oturuyorsunuz, çayınız, kahveniz önünüzde. Ortalık biraz sakinleşmiş, tam beklediğiniz vakit. Ama içinizde o gündüz hayalini kurduğunuz, beklediğiniz rahatlık yok. Televizyonu açıyorsunuz, hoşunuza gitmiyor. Telefonu alıyorsunuz, kaydırıyorsunuz sosyal medyayı falan, onu da bırakıyorsunuz. İçinizden hiçbir şey yapmak geçmiyor. Allah Allah! Sonra kendi kendinize şaşırıyorsunuz. Ya ben eskiden böyle değildim. Küçücük bir şeylerden mutlu olurdum, heves duyardım. Ne oldu bana? Ve ilk dakikalarda söylediğim cümleyi belki de dilinizle söylemeseniz de içinizden geçiriyorsunuz. Neden hiçbir şeyin tadını alamıyorum? Aslında bu sözün içinde yorgunluk var, kırgınlık da var. Biliyoruz ki birçok şeyi hissediyoruz ama tam olarak dilimize dökemiyoruz. Belki bu cümle onu özetliyor. Biz bir şeyleri sevmekten vazgeçmiş değiliz. Onlara heves duyacak halimiz kalmamış gibi, ne dersiniz? Ve insanız, her birimizin böyle zamanları, dönemleri olabiliyor. Başkasını anlatırken de zorlanıyoruz. Çünkü neyin eksik? Her şeyin yerli yerinde diye sorulacağından çekiniyoruz. Ama biz böyle düşünmekten mutlu değiliz. Fark ediyoruz onca nimetin içinde olduğumuzu. Ama elimizde değil ki düşüncelerimiz. İşte bu imtihan dünyasıdır. Evimizin olmasıyla evimizde rahatlayabilmemiz veya sevdiklerimizin yanımızda olmasıyla onlarla güzel vakit geçirebilmemiz her zaman aynı anda olmuyor. Gelirken eve yorgunluğumuzu da getiriyoruz. Kafamızdaki hesabı, ertesi günün işini, içimize attığı sözü, maalesef kapıyı kapatınca, eve girince hepsi dışarıda kalmıyor. Sonra önümüzdeki güzel şeyi göremeyince bir de kendimize kızıyoruz. Ya ben buna da sevinemiyorsam benim derdim ne? Diyoruz. Ama kendi kendimize de bu kadar insafsız olmayalım. Hemen kendimizi suçlamayalım. Ne yaşıyorum acaba? Bunu anlamaya çalışalım. Belki hayatımızda uzun süredir devam eden, hiçbir işe yaramayan bir alışkanlığımız var. Bizim için bugünün tabiriyle rutin hale gelmiş. Alışkanlık olmuş. Belki biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Bazı değişiklikler olmalı hayatımızda veya bu hayatın yükünü artık paylaşmamız gerekiyor. Kızdığımız, moralimizi bozan olaylar neyse, acaba üzülür mü, kırılır mı, gücenir mi demeden düzgün bir lisanla ifade etmemize ihtiyacımız var. Belki dolduk, patlamak üzereyiz.
Elbette ilk dakikalarda paylaşmaya çalıştığım, bundan önceki devirlerdeki insanların birbirine içini dökmeleri, biraz ferahlamaları, nasihat almaları falan artık zor. Artık konuşacak insan dahi bulamıyoruz, doğru. Ve rahatlayamıyoruz. Bunun yanı sıra, eğer cep telefonunu bir de düzgün kullanamıyorsanız, pek çok hayatın içindesiniz. Birinin evini, birinin eşini, birinin gördüğü ilgiyi, birinin tatilini, sahte pozlarını, vur patlasın, çal oynasın türünden hayatını ve farkına varmadan o izlediklerinizi kendinizle karşılaştırıyorsunuz. Biraz önce içinde rahat rahat oturduğunuz o ev, başka bir evi görünce gözünüze küçük gelmeye başlıyor. Eşiniz de öyle. O kadar kusursuz bir hayat anlatılıyor ki, hem sosyal medyada hem film ve dizilerde herkes birbirini mukayese ediyor. Halbuki evin değişmedi, içindeki insanlar değişmedi. Yine de kendi hayatımızı eksik hissetmeye başlıyoruz. Biz insanız ve bu duyguları yaşayabiliriz. İnsan gördüğünü ister, illa çocuk olmamıza gerek yok. Ama güzel bir söz var. Hayaller bilmem neresi ama oturduğumuz yer şurası diye. Herkesin hayali var. Ama biraz gerçekçi olmak ve bu işe şükürle bakmak lazım. Cümlelerimiz arasında hep bir ama var. Her şeyin başına bir ama koyuyoruz. Evimiz var ama, eşimiz var ama, sıhhatliyiz ama, iş bulduk çalışıyoruz ama, evladımızın iyi yönleri var ama. Hep eksik yerlerdeyiz. Onu arıyoruz sanki. Elbette gerçek ihtiyaçlarımızı görmezden gelmeyeceğiz. Daha iyisini istemek hakkımız. Lakin her gördüğümüz şeyin bizim ihtiyacımız olup olmadığını da düşünmek ve bu dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu, cennet olmadığını, her insanın her istediğini yapamayacağını aklımızdan çıkarmamak durumundayız. İşte artık biraz kendi hayatımıza dönmemiz gerekiyor. Gerçek hayata. Sorgulanacağımız, cennet ve cehennemi bize yaklaştıracak olan hayatımıza bakmalıyız. Başta sizinle paylaştığım o tüccar gibi, rahat edeceğimiz günü hep sonraya bıraktığımızda zaman yine geçiyor. Çünkü öyle büyük hedeflerimiz, öyle malı, meli diye kurduğumuz cümleler var ki, şöyle olmalı, böyle demeli, böyle düşünmeli, şu da olmalı, böyle görülmelilerle o anı kaçırıyoruz. Zaman durmuyor. Örneğin bir eşyayı almak istiyoruz. Aylarca onun stresi var. Alıyoruz, birkaç gün belki seviniyoruz. Sonra daha yenisini görünce elimizdeki sanki eskiymiş gibi geliyor. Aynen cep telefonlarında olduğu gibi. Durmadan bir sonrakine geçiyoruz. Gözümüz bir türlü doymuyor. Aynen o tüccar gibiyiz. Zaman geçiyor kardeşlerim. Çocuk büyürken onunla geçirilecek günler de geçiyor. İşleri yetiştirirken görüşemediğimiz dostlarımız kalıyor. Daha rahat, daha konforlu bir hayat hazırlamak için uğraşıp duruyoruz. O bekleyip durduğumuz hayatı gözümüzde o kadar büyütüyoruz ki o vakit geldiğinde de ömrüm ne çabuk gelmiş geçmiş diyoruz. Her istediğimiz olmuyor, doğru. Hepimiz şöyle uzun tatiller yapamıyoruz. Ne bileyim, her istediğimiz yere gidemiyoruz. Efendim, istediğimiz aracı alamıyoruz. İstediğimiz her neyse ona ulaşamıyoruz. Lakin ama bazen elimizde olan o küçük şeyleri de yapabileceğimiz onca imkanı da erteliyoruz. Örneğin ne kadar yorgun argın gelsen de şöyle bir yarım saat imkan varsa, hiç park yürüyüş yolu bulamadık, evinin önünde de yürüyemez misin eşinle çocuğunla? Mesela ne kadar yine yorgun olsan, sıkıntın olsa da uzun zamandır aramadığın bir kişiyi birkaç dakikalık arayacak kontürün, dakikan yok mu? Ya da sofrada birkaç dakika daha kalarak cep telefonlarını bırakıp, ''Ya sen ne yaptın bakalım bugün? Günün nasıl geçti?'' şöyle birkaç cümle edemez miyiz? Ama
bunların sırası değil. Şimdi olmaz, vaktim yok diye diye yapılabilecek çok şeyi de yapmıyoruz, bir türlü sıra gelmiyor. Elbette çalışalım, elbette daha iyisini arayalım ama bugün elde ettiğimiz şeylerin de farkında olalım. Sürekli isyan, sürekli şikayet, kendimize hiçbir şey başaramamışız, elimizde hiçbir şey yokmuş gibi davranmayalım. O kadar garip ki, seneler önce hayalini kurduğumuz o imkanın içindeyizdir, kendimizi kandırmayalım bakın. Ama gözümüz bir sonrakine gittiği için, ya ben şu anı seneler önce hayal ediyordum demeyiz. İşte şükürsüzlük buna deniyor. Ne kadarının bize yeteceğini düşünmezsek, o her ulaştığımız yerde yeni bir eksiklik bulabiliriz. Tam evin masrafı biter, taksitle bir şey almışızdır, bittiği gibi yeni bir şey değiştirmek isteriz. Tam bir iş düzene girer, bu defa başkasının işiyle bunu karşılaştırırız. Belki de aradığımız şeyi çoğu zaman yanlış yerde arıyoruz. Yorulmuşsun, kendini yoracak başka bir şey arıyorsun. Yeterince borcun var, tam ihtiyacın değil ama borca girip alıyorsun. Yalnız hissediyorsun, tamam o zaman ara birkaç kişiyi. Hayır, hiç tanımadığın, etmediğin ve kötü örnek olacak insanların hayatlarına bakıyor, saatlerini harcıyorsun. Peki aradığımız şey bizi tatmin ediyor mu? Hayır, sadece bir süre meşgul oluyoruz. Sonra içimizdeki ihtiyaç yine kendisini hatırlatıyor. Ve hepimiz farklı farklıyız, değil mi? Kimisi hemen küçük bir şey yaşadığında mutlu olur, şükreder. Kimisinin mutluluk anlayışı o kadar farklıdır ki bir türlü mutlu edemezsiniz. Tabiri caizse tüm dünya bir araya gelse, ağzınla kuş tutsan da o kişiyi güldüremezsin. Yani mutlu edemezsin diye. Bazı insanların mutlu olma eşiği farklıdır. Eğer öyle bir insansanız, vay etrafınızdakilerin başına gelene. Ya da tam tersine küçük şeylerden mutlu olup, şükredip, keyif alabiliyorsanız, maşallah o etrafınızdaki insanlara. Hangisindensiniz siz? Yani hepimiz farklı farklıyız. İnsan nasıl dinlenir peki? Biraz kendimize vakit ayıralım diyoruz ya. Bu da insandan insana değişir. O dinlenmenin şekli de herkeste aynı olmayabilir. Kimi insan şöyle yalnız kalmak ister, bir köy evinde, kimisi biraz şöyle yürüyünce, bazısı illaki birileriyle konuşunca rahatlar. Kimisi mesela balığa gider, kimisi sadece uyur. Yani herkesin farklı farklıdır. O yüzden ilk önce neden rahatlıyorsanız, ne sizi gerçekten dinlendiriyorsa, her hafta, her ay olmasa da senede birkaç gün kendinizi buna zorlayın. İmkanlar içerisinde ne durumdaysanız kendinize vakit ayırın. Ve bunun için şükredin o ayırdığınız vakitte başınıza gelenlere, yaşadıklarınıza. Farkındaysanız bir mevzu da boş kaldığımızda kendimizi huzursuz hissetmemiz. Oturunca, bir iş yapmayınca öyle şeyler aklımıza geliyor ki, o ne olacak, bu ne olacak, şunu yetiştirmem lazımdı, şu öyle olmalıydı. Ya dinlenirken bile bir iki saat içimizden biri kalk kalk kalk şunu da yap diyor sanki. Tamam, bazı işler elbette beklemeyecek. Ama hiç mi Allah aşkına dinleneceğiniz bir saat, iki saatiniz yok? Bir gün diyelim izinlisiniz, çalışmıyorsunuz. Sabahta azıcık geç kalktınız. Buna rağmen akşam hala yorgun olabilirsiniz. Çünkü o gün evde otururken, o izin gününüzde diyorum, işlerin hesabını yaptınız yine. Bir telefonla yeniden işe döndünüz. Sonra bütün gün o konuşmayı belki düşündünüz. Veya bir gün önce izlediğiniz o filmden, diziden etkilendiniz. Ertesi gün ruh haliniz ona benzedi. Yani ne yaparsak yapalım, düşüncelerimiz bizimle. Tatile gideceksin belki, o tatile giderken de duygu düşüncelerin neyse onlarla gidiyorsun. Dolayısıyla bir insan şükretmeyi, elindeki imkanları fark edebilmeyi öğrendiyse,
Diyelim imkanı yok, birçok şeyi almaya, oturduğu ev birçok insanın oturabileceği bir ev olarak görünmese de o daha mutludur. Ama her istediğini alabilecek ve herkesin hayalini kurduğu bir evde oturan insan da eğer şükretmeyi bilmiyorsa, belki o şükreden insandan daha mutsuz olabilir. Öyle ya, bir şehrin tepe noktasına çıkın veya etrafta görebiliyorsanız, geceleyin şöyle bir izleyin yanan ışıkları. Evler, apartmanlar, binlerce on binlerce ışık. Zannediyor muyuz? Hepsinin o yanan ışıkların olduğu evde içinde cümbür cemaat insanlar keyif içindeler. Hayır. O yüzden kardeşlerim, bazen kendin içinde dinlenmen gerekiyor. Bir süre ulaşılabilir olma. Cep telefonun sessizde olsun veya acil bir haber beklemiyorsan kapa. Bunu şöyle düşünmeyin, koca koca duvarlar örelim insanlarla. Hayır, belli bir zamanın sadece sana ait olduğunu söylüyorum. Çok acil olmayan bir işe daha sonra bakabilirsin, değil mi? Her işimiz acil mi? Hayır. Çok çok acil işlerimiz vardır. Bir an önce yapmamız gerekenler vardır. Bugün veya yarın yapabileceğin işler vardır. Bir de acil olmayan ya da sonra yapacağın işler vardır. Gerekli veya gereksiz diye bir ayrım yapmamız lazım. Kendimize ayırdığımız o kısa bir zamanı sürekli hak etmek zorunda kalmayalım. Yani şunu düşünüyorsak, ben bir gün her şeyi tamamlayacağım ve o gün dinleneceğim. O günü göremeyebiliriz. Bizden öncekilerin göremediği gibi. Şu mezarlıkların bir dili olsa da konuşsa, hepsinin dünyada yarım kalan bir işi var. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, herkesin yarım kalmış bir işi var. Her şey tas tamam olmayacak. Biraz soluklanmak lazım. Dedim ya, tat alamıyorum, lezzet alamıyorum hiçbir şeyden. En çok konuşulan cümleler bunlar. Çay içiyoruz ama tadına dikkat etmiyoruz. Bir yere gidiyoruz, çevremize bakmadan alıyoruz cep telefonunu, sadece videoya çekiyoruz. Yanımızda birisi konuşuyor, aslında onu dinlemiyoruz. Dinlerken ona cevap vereceğimiz mesajı düşünüyoruz. Sonra bunların artık bize eskisi gibi iyi gelmediğini söyleyip duruyoruz. Belki biraz daha yanında kalmamız lazım hayatın. Çayımızı içerken birkaç dakika başka bir şey açmamak lazım. Çayın tadına odaklanmak lazım. Bir insan konuşurken yanımızda sözünün bitmesine izin vermemiz lazım. Bir çocuk yanımıza geldi diyelim, bir şeyler anlattı. Ne anlattığını gerçekten dinlemek lazım. Yakınlarımızla konuşurken cevabı biraz dinleyelim. Bekleyelim. Konuşsun. Acele etmeyelim. İnanın bazen insan karşıdakinin gerçekten vakti var mı onu anlamaya çalışır konuşurken. Eğer biz mimiklerimizle, hareketlerimizle bir an önce anlat da çek git veya sana diyeceklerim var, bitir bakayım cümleni der gibi dinlersek, insanlar bizden rahatsız olur ve bizi de dinleyecek insanları bulamayız. Duygularımızı o veya bu şekilde ama açık açık ifade etmeye ihtiyacımız var. Herkes içimizde ne olduğunu anlayamayabilir. Çünkü her birimizin, kabul edersiniz etmezsiniz, ben kabul ediyorum, bir maskemiz var. İçimizdeki ve dışımızdaki ayrı. Kimse kimsenin içinde ne olduğunu bilemiyor. Yıllardır yetiştiğimiz için yine yetişeceğimizi düşünüyor olabilir etrafımızdakiler. Her şeyi bugüne kadar yapabildi, altından kalktı, bunu da atlatır, bunu da yapar. Ama hayır, ben bundan mutlu değilim veya ben bunu yaparken zorlandım veya yardım etmen gerekiyor diyebiliriz. Mesela içinizde bir kırgınlık var birine karşı. Ya şimdi ne konuşayım, ne söyleyeyim? Hayır, o büyümeden, kin, nefrete dönüşmeden konuş. Yorulduysan yoruldum de, kırıldıysan kırıldığını anlat, bekletme. Ve nasıl insanlara karşı böyle duyarlı, onları düşünen bir insan isek, kendimize karşı da aynı anlayışı gösterelim. Sabahleyin uyandın, o gün hiç enerjin yok ve bir hevesin yok, olabilir. Bugün de böyle de, kendini sorgulama. Senin de ihtiyaçların var. Her şeyi tek başına taşıyamayacaksın.
ve birilerine bir şeyleri ispatlamak zorunda değilsin. Şükür hayatımızın içinde ne olur artık yerini bulsun. İşte hayattan lezzet alamıyor olmamızın en önemli acizane maddelerini bunlar görüyorum. Ve dua ederken de maalesef ağzımız dua ediyor, cümleler ezbere çıkıyor. Ama içimizde farklı şeyler oluyor. Ne olur bunu da göz ardı etmeyin. Bütün bu bir şeyleri yapmış gibi olmak duada da namazda da karşımıza çıkıyor. Dua ederken de senelerdir aynı cümleleri söylediğimiz için ezbere gidiyor olabilir. Mesela dua ederken acele etmeyelim. Tesbih çekiyoruz. Acele etmeyelim. Ben az önce ne dedim? Dilimle kalbim en azından birkaç dakika bir atsın, aynı hissiyatı taşısın. İçinizden geldiği gibi o gün şöyle dua edin. Yorgunsunuz. Ya Rabbi, ben yoruldum. Ne olur bana yardım et deyin. Sizin her halinizden anlayan, içinizdekini duyan, dilinize dökmediğinizi de anlayan eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz Celle Celaluhu var. Elimizde olanlar var, elimizde olmayanlar var. Ne olur dua ederken de kimin huzurunda olduğumuzu, elimizi açtıranın kim olduğunu hatırlayalım. Elimizden geleni yapıyoruz peki ama değişmiyor. Elimizden geleni yapmakla sonucu tek başımıza taşımaya çalışmak arasında fark var. Dua kendi sınırımızı görmemize ve yardım istememize sebep oluyor. Hemen her şey bir anda olmayacak. Bütün hayatımız bir anda değişmeyecek. Bir akşam bir bakmışız her şey yerli yerinde olmayacak. Ama küçük küçük değişikliklerle bunları fark ederek gerçekten hayatınızda bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Mesela o güne kadar hiç denemediniz bir çiçek almayı, çiçek büyütmeyi veya bir şeyler ekmeyi, bir şeyleri onarmayı. Hayatınızda küçük küçük imkan doğrultusunda yeniliklere izin verin. Kendiniz de buna şaşıracaksınız. Her vaktimizin illa faydalı bir sonuca bağlanması da gerekmiyor. Ne kimseye bir şeyi ispatlamaya ihtiyacınız var ne de kendinize. Bazen kalktınız, küçücük bir çiçeğiniz var, onu suladınız. Bazen bir kediye su verdiniz. Bazen yoldaki bir taşı alıp kimse çarpmasın buna zarar görmesin diye kenara koydunuz. Bazen şöyle yıldızlara baktınız. Ya Rabbi ne güzel yaratmışsın. Subhanallah maşallah dersin. Bazen yağan yağmuru izledin. Ya da gözünü kapadın, dua ettin. İşin özü kardeşim dinlenmeye, konuşmaya, kendinle ilgilenmeye, kendine biraz daha merhametli olmaya ihtiyacın var. İnsanlara gösterdiğin ilginin, merhametin, şefkatin ve zamanın bir kısmını da kendine ayırmalısın. Evet, eskide kalanları geri getiremeyiz ve bugünkü bütün sorunlarımızı da bir anda çözemeyiz. Lakin adım atabiliriz, vaktimizi yeniden tanzim edebiliriz. Rabbimiz Celle Celaluhu, şu hayatın, verdiklerinin, elimizdekilerin kıymetini görebilmeyi nasip eylesin. Daha iyisi için çalışırken bugünkü hayatını ihmal edenlerden eylemesin. Yorulanlarımıza dinlenme imkanı, zorlananlara ferahlık buyursun. Birbirimizin halini anlayabilmeyi, paylaşmayı bize sevdirsin, kolaylaştırsın. Hasta kardeşlerimize şifa buyursun. Anlaşılamayan, çok içine atan kardeşlerimize anlayışlı insanlar nasip eylesin. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Ve cümlemiz için bundan sonra kalan ömrümüz ne kadarsa geçmiş ömrümüzden hayırlı eylesin. Amin, amin, amin. Diyelim ve hepinizi Allahu Teala'ya emanet edelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Sen gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Geceler şahittir. Sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanı.

0: Ile bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun, salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Bakara suresinin 172 ve 173. ayeti celilelerinin meali, tefsiri, manası hakkında elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Muzaffer Ozak Hazretleri'nin İrşat isimli eserinin 3. cildinden istifade etmeye gayret edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri Bakara suresinde buyuruyor ki, ey beni tevhid eden, bana ve benim peygamberlerime, meleklerime, kitaplarıma, hayrın ve şerrin benim tarafımdan olduğuna, kadere ve öldükten sonra dirilmeye ve dünya hayatında yaptıklarından huzurumda hesap vermeye iman eden, Kur'an'ıma ve Nebiler serveri Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem bağlanarak bana ve Habibime gönül veren, rızama talip, cennetime ragıp, cemalime aşık olan müminler. Size rızık olarak verdiğim nimetlerimin en güzelinden, en iyisinden, en faydalısından, en temizinden yiyiniz. Bana şükrediniz, bana ibadet ediniz. Eğer beni tanıyor, emirlerime ve nehilerime inanıyor, celalime, azametime, heybetime, kuvvet ve kudretime güveniyorsanız, sizi sevdiğim için en iyi nimetlerimle rızıklanmanızı istiyor ve bunu sizlere emrediyorum. İman sahipleri için yenmesi layık olmayan pis ve murdar şeyleri yemeyiniz. Zira iyiler yanı sıra kötüler de yaratmam, iyilerin kadrini bilmeniz içindir. Ey ehli iman! Allah Celle her şeyin zıddını yaratmakla iyiyi kötüden ayırabilmemizi temin buyurmuştur. Dikkat ediniz, her şeyin bir zıddı vardır. Kış, yazın, gece, gündüzün, iyi, kötünün ve kafir, müminin zıddıdır. Şu halde Allah-u Sübhanehu ve Teala iman eden müminlerin dünya hayatlarında en güzel ve en iyi nimetlerini yemelerini emri ferman ediyor. O mümin kulları için ahirette de en nefis nimetler hazırlamıştır. Hiç şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın kullarına yap dediği emirlerinde kullar için yüz binlerce fayda, yapma dediklerinde ise yüz binlerce zarar vardır. Ne çare ki kullardan bu fayda ve zararları idrak edecek ve değerlendirecek kabiliyette olanlar azınlıktadır. Nitekim Allah-u Teala'nın yenilmesine müsaade buyurduğu şeylerde birçok faydalar, yenilmesini men ettiği şeylerde de sayısız zararlar vardır. Bunun en canlı örneği Cedde Ekberimiz olan Adem Aleyhisselam ile Havva anamızın hareketleridir. Hak Sübhanehu ve Teala onlara cennette oturun, yiyin, için, gezin, dilediğinizi yapın. Fakat şu ağaca yaklaşmayın ve onun meyvesinden yemeyin. Sonra zalimlerden olursunuz buyurduğu halde onlar bu ilahi emrin kendileri için ne kadar faydalı olduğunu düşünememişlerdi. Bakara suresi 35'te dedik ki, ya Adem, sen ve zevcen cenneti mesken edin. İkiniz de cennette dilediğiniz vakit, dilediğiniz yerde, dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Fakat bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ikiniz de zalimlerden, masiyetle nefislerine zarar edicilerden olursunuz. Kıymeti dinleyenler, tıpkı bunun gibi dünya hayatında da bazı şeylerin yenilmesini men etmiştir. Bu emri ilahiye uymalı ve canım hepsi Allah-u Teala'nın nimetleri değil mi? Hepsinden de yerim diyerek Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ve fermanı ile men ettiklerinden yiyerek zalimlerden olmamalıyız.
Hazreti İsa aleyhisselam bir gün yolda giderken bir adamın parmakları ile saçını ve sakalını taradığını gördü ve kendi tarağını o fakire vererek o günden sonra kendi mübarek saçını ve sakalını parmakları ile taramaya başladı. Bir müddet sonra bir diğer adamın da avucu ile su içmeye çalıştığını görünce bu defa da su içmek için daima beraberlerinde bulundurdukları maşrabayı o fakire verdi. Ve o günden sonra kendisi avucu ile su içer oldu. Bir günde yatarken mübarek başının altına bir taşı yastık yerine koymuşlardı. Şeytan onun bu halini görerek "Ya İsa," dedi. "Bakıyorum dünyada canının rahatlığını arıyorsun." Şeytanın bu sitemi üzerine İsa aleyhisselam yastık yerine kullandığı taşı da kaldırdı, attı. Siz bir de bu dünya aleminde Hazreti İsa aleyhisselamın vekilleri olduklarını iddia eden patriklere, metropoliklere, piskoposlara ve papazlara bakınız. Kimisi dünyanın hazinelerini nefsi için istif etmiş, kimisi firavunların taşlarından daha kıymetli mürassa taşları başlarına geçirmiş, sırtlarında en zalim hükümdarların ve diktatörlerin dahi giyemedikleri veya giymeye utandıkları allı pullu sırma işlemeli elbiseleri giymiş, firavunların ve şeddatların oturamadıkları muhteşem binalara yerleşmiş, sofralarında bir kuş sütü eksik. Milyonlarca insan çalışıp çabalayarak bu keşişlerin doymayan ve asla doymayacak olan gözlerini ve midelerini doyurup doldurmak için avuç dolusu para döküyor ve üstelik huzurlarında diz çöküyorlar. Bu ruhban sınıfı sanki cenneti parsellemiş ve tapusunu da ele geçirmişçesine her kafir ölüsünün avucuna sağ kalanlardan dolgun bir haraç olarak cennetin anahtarını da sıkıştırmaktan haya etmiyorlar. Gaflet ve delalet içinde bulunan bu sürü günahkarın günahlarını çıkarıyor. Haşa, Tanrı adına onları bağışlıyor. Sözün kısası, ölüsünü başka, dirisini başka soyuyorlar. İşte Hazreti İsa aleyhisselam, işte onun vekilleri olduklarını söyleyenler. Halbuki Hazreti İsa aleyhisselam kuşları göstererek erzak cemini men etmiş ve bütün kuşlar sabahları yuvalarından çıkarlar ve akşama kadar rızıklarını toplarlar ve akşam olunca yuvalarına elleri boş olarak dönerler. Yarınki nafakanızı bugünden toplamayınız buyurmak suretiyle ümmetine istifçiliği ve stokçuluğu yasaklamıştı. Onun asi ümmeti ise dünyayı cem ettikleri yetmiyormuş gibi semaları, ayı ve yıldızları da fetheye kalkışıyorlar. Oysa bu ve buna benzer fetihler ümmet icabet olan bizlere düşerdi. Zira fetih bizler için farz-ı kifayedir. Garp alemi aya ayak bastığına göre ümmeti Muhammed'e de aya ayak basmak farz-ı kifaye olur. Eğer içimizden herhangi bir Müslüman aya çıkamazsa dünyada yaşayan her akılbali Müslüman yarın yevmi kıyamette namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan nasıl ki sorulacak ve birisini bile eksik yaptığından dolayı mesul tutulacaksa ve bu ilahi emirleri yerine getirmeyenler nasıl ki aff-ı ilahiye mazhar olamazsa, bu bilimleri de öğrenmeyenler vebale girmiş olacaklardır buyuruyor. Enfal suresinin 60. ayeti cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, "Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın." ayeti cellesi işte bu iddiamızın sarih delilidir buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Bahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetlerini ilan buyurmalarından sonra bütün insanlar ve cinniler hangi milletten ve hangi ırktan olurlarsa olsunlar ve hangi lisanla konuşurlarsa konuşsunlar hepsi ümmeti Muhammed'dir. Şu gerçeği iyi bilmelidir ki her nebi bir kavme gönderilmiş, yalnız aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün beşere gönderilmiştir. Sebe suresinin 28. ayet-i cellesinde Rabbimiz, "Ya Muhammed, biz seni bütün insanlara taat ehline müjdeci ve Allah azabıyla korkutucu olarak gönderdik. Lakin çoğu insanlar risaletini tasdik etmezler, cennet ve cehennemin gerçekliğini bilmezler." buyuruyor.
Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz son nebidir ve kendisinden sonra peygamber gelmeyecektir. Bu bakımdan dünyanın sonuna kadar ümmeti iki kısımdır. Ümmet icabet, ümmeti davet. Ümmet icabet Allah-u Teala'ya, meleklere, kitaplara ve son kitap olan Kur'an-ı Mübin'e, peygamberlere ve son peygamber olan Resuller Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve kıyamet gününe iman edenler ki elhamdülillah bizler de bu cümle-i necaata dahil bulunuruz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor ve bu imanımızı lisanımızla takrir ve kalbimizle de tasdik ediyoruz elhamdülillah. Ümmeti davet. Henüz İslam'a gelmeyenler, dinsizler ve kendilerini Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın dininden ve ümmetinden farz edenlerdir. Bunlar her ne kadar insan olarak bir akla sahip iseler de henüz hak ve hakikati bulamamışlar ve İslam dinine gelememişlerdir. Halbuki daima genç ve daima dinç olan ve 14 asırdan beri bütün halkı Hakk'a davet eden Kur'an-ı Azimüşşan onları da tariki hak ve hidayete, yani İslamiyet'e davet etmektedir. Buna rağmen Kur'an-ı Azimülbürhan'ı tanımayan veya tanıdığı halde iman etmeyen, hak ve hakikati bilen ve bilmeyen veya bilmek istemeyen bu güruhu, bu topluluğu ila yevmil kıyam daima Hakk'a, hidayete ve İslamiyet'e davet etmekte daima devam edecektir. Bu davete rağmen hidayete gelmeyenlere de ümmeti davet denilir. Bunlardan hidayete gelenler bir tevhid ile İslam olurlar. Hidayetten nasibi olmayanlar da küfrü delalette kalırlar. Ahirete öylece giderler ve ebedi hüsrana uğrarlar. Ümmeti icabetten olanlardan bazıları da yaptıkları kötü amellerinden dolayı isimleri defteri İslam'dan silinerek esfeli safiliğine gönderirler. Neden böyle olur? Çünkü cesette silsile-i enbiyanın evveli Hazreti Adem aleyhisselamdır. Nihayeti ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İyi bilmelidir ki bu zahirde böyledir. Hakikatte ise aleyhissalatü vesselam Efendimizin nuru evvel, Hazreti Adem aleyhisselamın nuru sondur. Zira ruh babası Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Ceset babası Adem aleyhisselam nebidir. Bu silsile-i enbiyadan birisinin risaletini müminlerin inkarlarına müsaade olunmaz. İnkar edenler İslam'dan çıkarlar. Bu peygamberler arasında birbirinden faik, birbirinden eftal olan nebiler vardır. Şu var ki bu nur silsilesi aslında bir tek nurdur. Bu nuru iki görenler şaşıdır ve onların gözleri bozuktur. Mesela ben Musa'ya inanırım, İsa'ya inanmam veya İsa'ya inanırım, Muhammed'e inanmam yahut Muhammed'e inanırım, İsa'ya inanmam diyenler bu tevhid nurunu parçaladıklarından bütün enbiya onlara darılmıştır. Kendisine bağlı bulunduğunu sandığı peygamber de ona darılmıştır. Birisini inkar, diğerlerinde inkardır. Ne gibi? Bunu bir kıssayla anlatalım. Hocanın birisi talebelerinden birisine dolapta bir şişe var, onu al bana getir dedi. Talebe dolabı açtı ve orada iki şişe bulunduğunu gördü. Hocasına seslendi. Efendim, burada iki şişe var, hangisini alayım? Hoca içeriden cevap verdi. Hayır, şişe bir tanedir. Talebe iki şişe gördüğünde ısrar etti. Şişenin bir tane olduğundan emin bulunan hoca da madem ki öyle, kır bir tanesini emrini verdi. Talebe hocasının bu emrini yerine getirdi ve şişenin birini kırınca her ikisi de kırıldı. Çünkü şişe gerçekten bir taneydi. Talebe şaşı olduğundan tek şişeyi çift gibi görmüştü. Enbiyanın birisine inanan ve diğerlerine inanmayanlar da bu şaşı talebe gibidirler. Onlar da bu nebilerden birisini kırmakla diğerlerini de kıracaklarını düşünemiyorlar. Zira İsa aleyhisselam ne dediyse Hazreti Musa aleyhisselam da onu söylemiştir. Ona iman etmek diğerlerine iman etmek demektir. Birisine inanıp diğerlerine inanmamakla her ikisini de kırmış olunur. Bunun içindir ki Müslümanlar hiçbir nebinin peygamberliğini inkar etmezler.
hepsine birden iman ederler. Halbuki Yahudiler ve Hristiyanlar Enbiya'dan bazılarına inanıp bazılarına inanmamakla kendi peygamberlerine kırmış ve incitmiş olduklarını dahi sezemezler. Onun içindir ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlere inanmış ve onları tasdik etmiş ve ümmetine de bunu böylece talim ve tevhim eylemiştir. Kur'an-ı Mübin'deki Bakara suresi 285'te Allah-u Teala'nın peygamberlerinden hiçbirisini Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları gibi kimini tasdik ve kimini tezkip ederek ayırt etmeyiniz. Ayet-i Cellesi de bunu teyit ve tespit etmektedir. Ey ehli iman buyuruyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'da gördüklerimiz bir ulul azim peygamber için lüzumlu olan sıfatlardır. Onun vekilleri veya vekilleri olduklarını iddia edenler ise bu sıfatları bakımından ona asla yakışmayan ve yaklaşmayan ve bu vekalete hiçbir zaman layık ve müstahak olmayan dünya perest kimselerdir. Onun getirdiği dini putperestliğin karanlıkları içine gömmüş ve yok etmişlerdir. Onun hak kelamını kendi yanlış inanç ve anlayışlarıyla kasten tahrif etmişler ve elbette Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da gücendirmişlerdir. Bu yüzden insanları dalalete ve zulme götürmüşler, kendilerine taptırarak Tanrı adına günah işlemek, günah bağışlamak ve cennet satmak suretiyle kendilerinin Allah vekili olduklarını da ilan etmişlerdir. Haramı helal ve helali haram göstererek İsa dinini şahsi menfaatleri uğrunda adeta bir alet ve oyuncak haline getirmişlerdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bizzat haram saydığı ve asla yemediği o hınzır etini mübah ve helal saymışlar ve onun maddi manevi haram ilan ettiklerini de pervasızca ortadan kaldırmışlardır. Oysa Hazreti İsa Aleyhisselam'ın eline ne geçerse ye, ağzından çıkana dikkat et demiş olması imkansızdır. Gayri kabildir ve muhaldir. Helal yemeyen doğru konuşamaz. Haram yiyenler yalancı olurlar. İbadetten zevk alamazlar. Hak kelamı dinleyemezler. Buna binaen Allah-u Zülcelal Mü'minin suresinin 51. ayet-i cellesinde buyuruyor ki ey peygamberler, pak ve helal şeyleri yiyin ve salih amel işleyin buyurmuştur. Enbiyaların serdarı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen Kur'an-ı Mübin'de tayyibatı ye, diline sahip ol, hem ağzından içeriye girene hem de ağzından dışarıya çıkana, bahusuz ağzından girip vücuduna kuvvet olacaklara ve azalarına sahip ol buyurulmuştur ki İsa Aleyhisselam da bundan gayri bir şey söylemiş olamaz. Zira silsile-i enbiya musaddikindir, silsile-i felasefe mükezzibindir. Fahri Müslim Efendimiz ameli saliha 10 cüzdür, 10'da 9'u helal yemektir buyurmuşlardır. İşte Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'e temiz, tahir, tayyip şeyleri yememizi emr-i ferman ediyor ve kendisine ibadet etmemizi inan ve ihsan buyurduğu türlü nimetlerine karşı malen ve bedenen şükretmemizi, hakkıyla kulukta bulunmamızı açıkça bildiriyor. Bizlere maddeten haram kıldığı şeyleri de beyanla size ölü hayvan etini, domuz etini ve kan ile Allah'tan gayri ibadet edilen ve Allah'a şirk koşulan putlara kesilen kurban etlerini yemenizi yasak ettim buyurmaktadır. Evet, haram iki kısma ayrılıyor. Birisi maddi olarak zikrolunan haramlardır ki biraz önce anlatmaya gayret ettiğimiz ölü eti, domuz eti, kan ve putlara kesilen, totemlere ve putlaşmış kişilere nezredilen, yani Allah-u Teala'nın rızasından gayrı maksatlarla zebh edilen kurban etleri. Kurban kesen Müslüman ise hayvanı keserken kasten Besmele-i Şerif'i terk ederse o hayvan da murdar olur ve İslam dinine göre eti yenmez. Enfal suresi 157'de Rabbimiz murdar olan şeyleri haram kılar buyurmuştur. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir aradan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikteyiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz inşallah. Pak ve helal şeyler yiyenler, ameli saliha dediğimiz, Allah-u Teala'nın beğendiği ve beğeneceği iyi ve güzel fiilleri işleyebilirler. Her türlü haramları ve temiz olmayanları, yani Allah-u Teala'nın men ettiklerini yiyenler ise ameli saliha işleyemezler. İşlemeye çalışsalar bile o yaptıkları güzel şeylerden ve Allah-u Teala'nın sevdiği amellerden asla zevk alamazlar. O güzel amellerin zevkine varamaz, ondaki feyzü felahı düşünemez ve o ameli adeta angarya gibi kerhen icra ederler ve o amelden kurtulduklarına sevinirler. Mesela oruç tuttuğu halde tuttuğu orucun zevkine varamayan bir gafil Müslümanın İftar vaktini ve bayram gününü iple çekmesi gibi huzursuzluğa düşerler. Halbuki o Müslüman orucun ve namazın kadrini bilse, bütün ömrünün Ramazan ile geçmesini ve ömrü boyunca Ramazan orucu tutmasını temenni eder. Fahri Risalet Efendimiz de böyle buyurmuşlardır. Demek oluyor ki maddi ve manevi haram lokma ile beslenen kişiler böyle bir nimetin kadrini bilmekten mahrum kalırlar ve o ibadetleri onlara azap gibi gelir ve bir an evvel kurtulmak isterler ve tamamlanınca da adeta bayram ederler. Bilebilseler ki oruçlu olan kimsenin duası kabul olunur, uykusu bile tesbih sayılır, günahları mağfur olur ve nice nice nimet ilahiyeye mazhar bulunur. Oysa yediği haram bütün bu nimetlere perde olmuştur. Tıpkı bunun gibi haramı irtikab edenler namaz kılamazlar. Kılsalar dahi namazın zevkine varamazlar. Bundan dolayı da müminlerin miracı olan namazın kadrini ve önemini takdir edemez ve bu mübarek ibadeti bir yük, bir külfet gibi bir an evvel tamamlayıp sanki ondan kurtulmak isterler. İbrahim Ethem Hazretleri bir hurmacıdan hurma alıyormuş. Tartı işi bittikten sonra bilmeyerek kendisine ait sandığı bir tek hurmayı da alıp kendi hurmaları arasında karıştırarak yediği için 40 gün kıldığı namazlardan zevk alamaz olmuş. Bunun nedenini düşünerek rahatı ve huzuru kaçmış ve o günlerde Kudüs'e vasıl olarak kırklar meclisine dahil olmuş. Aralarına girerek sohbetlerinden faydalanmak isteyince kendisini kabul etmemişler ve sen demişler, hurmacının bir tek hurmasının sehven alıp yediğin için 40 gündür ibadetlerinden zevk alamıyorsun. Ancak bu hakkı hak sahibine iade ettiğin takdirde meclisimize girebilirsin. Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri Kudüs'ten Medine-i Münevvere'ye dönmüş, hurmacıyı bulmuş, haksız olarak yediği tek hurmanın bedelini kendisine ödemiş, özür dileyerek helallik almış ve ancak bundan sonra ibadetlerinde eskisi gibi zevk ve huzura varmıştır. Şimdi insaf ile düşünelim. İhtikar yapan ibadetinden zevk alır mı? Muhtekirin duası kabul olunur mu? Zira muhtekir melundur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rüşvet yiyen, tefecilikle geçinen ve halkın iliğini, kemiğini emen ve sömüren zalimler kıldıkları namazlardan nasıl zevk alırlar ve nasıl huzur bulurlar? Böyle haramı ve zulmü irtikab edenler hakkında Allah Celle vay o namaz kılanlara ki namazlarında sehveder ve namaz kılan müminlere layık olmayan sıfatları ile iktisap ederler. Vay o namaz kılanlara ki namazlarında sehvederler ve halka yardımı men ederler buyuruyor. Hiç kılmayanların vay haline. Biz salat-ı daimindayız diyerek bu büyük nimetin kadrini ve kıymetini bilmeyenlerle müminleri bu gibi boş sözlerle kandıranların vay hallerine. Namazın farziyetini inkar ederek biz namaz kılmayız ama kalbimiz temizdir safsatası ile Allah-u Teala'nın hasmı olan gafillerin de vay hallerine. Bin kere, 10.000 kere veil olsun, azap olsun buyuruyor. Hiç şüphe yoktur ki haramı irtikab edenler
ibadette bulunamaz ve bu gibi boş sözlerle avunurlar. Ne var ki bu avunma ve avutma ancak dünya hayatındadır. Yarın mahşer yerinde salih müminlerden ve has kullardan ayrılmak zamanı gelince, ey mücrimler, bugün onlardan ayrılın. Yasin suresi 59. Buyurulacak ve işte ancak o zaman ne kadar aldandıklarını, kendi kendilerini nasıl avutup aldattıklarını anlayacaklar ve binlerce defa pişman olarak feryat edecekler ama ne fayda. Bu feryat ve ağlamaları onların hiçbir işlerine yaramayacak, azaptan kurtulamayacaklardır. Bilhassa müminler defterlerini sağ yanlarından alarak birbirini tepşir ve tebrik ederlerken, memnun ve mesrur ehillerinin yanlarına dönerek, elhamdülillah, Rabbim beni affetti, bana cennetini ve cemalini nasip eyledi diyerek sevine sevine cennete girerlerken, dünya hayatında Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemeyenler, haram, helal ayırt etmeyenler, boş sözlerle avunup vakit geçirenler, büsbütün yese ve nedamete kapılacaklar. O korkunç günün şiddet ve dehşetinden ne yapacaklarını şaşıracaklar. Saçlarını başlarını yolarak dövünecekler ve eyvah, mahvolduk, helak olduk. Keşke bizler de Resullere tabi olsaydık. Allah'ın ve peygamberlerinin emirlerine uysaydık, cennete nail olamasak da hiç değilse cehenneme girmezdik diyerek feryat edeceklerdir. Salih müminler ise kendilerine ihsan buyrulan derecatı görerek, keşke Rabbimize daha fazla ibadet etseydik, daha yüksek derecelere nail olsaydık diyerek ayıplanacaklardır. Kıymetli dinleyenler, haram yiyen kişi zekat veremez. Verse de acıya acıya, üzüle üzüle verdiği ve gözü üstünde kaldığı için zekatının zevkine de varamaz. Bu gibiler verdikleri zekat ile fakirlerin gözyaşlarının dindiğini ve onların tarahının feraha tebdil olduğunu, hüzünlerinin sürura, kederlerinin neşeye döndüğünü de sezemezler ve bunun zevkine ve huzuruna da eremezler. Ağlayan çıplak bir yetimi giydirmenin, bir düşkünü sevindirmenin, gözyaşlarını dindirmenin manevi hazzını bilemezler. Çünkü bu zevke ermelerine ve o hazza erişmelerine yedikleri haram, perde ve mani olur. Haram ister maddi ister manevi olsun, İrtikab edene tesiri çok büyüktür. Zira yenen nesnenin yiyen üstünde tesiri vardır. Dikkat ediniz. Buğday yiyenler ağır ve yavaş olurlar. Mısır yiyenler ise çevik ve ataktırlar. Eşek eti yiyen eşekleşir. Katır eti yiyen katırlaşır. Hınzır eti yiyen hınzır ahlakıyla ahlaklanır. Ölü eti yemenin haram kılınması yalnız ölü hayvanın etinin yenmesinin men etmek için değildir. Gıybet eden ve adam çekiştiren kişilerin de ölü kardeşlerinin etlerini yemiş gibi olduklarını Kur'an-ı Azim açıkça beyan buyurmaktadır. Ölü hayvan eti yemek maddi haramdır, gıybet ise manevi haramdır. Çünkü bir mecliste hazır bulunmayan bir kimseyi çekiştirmek, kendisini müdafaa etmekten mahrum, yani bir bakıma ölü gibi olan o şahsın etini yemekten farklı mıdır? Ayet-i Celle ile sabit olan maddi haramlardan ölü eti yemek, kan içmek, domuz eti yemek, Allah-u Teala'dan gayri için kesilen kurbanların etlerinden yemekten ibaret ise de, zaruret halinde ölmeyecek miktarda yenilmesinin günah olmadığını da yine fıkıh bilgilerinde Kur'an-ı Hakim bizlere beyan buyurmaktadır. İnsan hayatını tehdit eden ciddi ve kaçınılmaz haller karşısında maddi haramlara cüz'i miktarda müsamaha gösteren İslam dini, manevi haramlar için aynı müsamahayı göstermemekte. Ve mesela yalana, gıybete, ucube, hasede, kine ve bunlara benzer Allah-u Teala'nın sevmediği kötü sıfatlara asla ve kat'a müsaade etmemektedir. Bu gerçekte gösteriyor ki maddi haramlara nispetle manevi haramlar daha çok ehemmiyetlidir. Şu farkla ki maddi haramları irtikab edenlerden manevi haramlar da zuhura geleceği de unutulmamalıdır. Haramla beslenen vücut ateşte yanacaktır. Yenen şey surette nimet ve hakikatte
ateştir. Haram yiyenlerin haramla besledikleri çocuklarında yedikleri haramların tesirleri her zaman görülmektedir. Böyle haramla beslenen ve büyütülen çocuklar, kız ise kötü yollara, erkek ise bir takım sapıklıklara düşebiliyor. Hırsız, arsız, zalim ve cemiyete muzır mahluklar olarak ortaya çıkabiliyor. Meğer ki Allah-u Teala'nın lütfu ve inayeti erişirse ona sözümüz yok. Mülk Allah-u Teala'nındır. Onu dediği ve dilediği olur. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Yalnız hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıdır ki babanın yaptığı suç ve kabahat mutlaka oğlunda zuhura gelir, tevbe etmediyse. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, İrşad isimli eserde 3. cildinde Muzaffer Ozak Hazretleri'nin bizlere anlattığı, aktardığı bu kelamları bizler de sizlere aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya çalıştığımız bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 280.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Şimdi reklamlar. Hac, umre sektöründe 63...

0: deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
7: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı

0: kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz. Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağını. Müşrikler istemese de dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul'ü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlardı. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diyor. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini kes.

0: kurbanım gel.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda radyo nida her an

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
4: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da

0: bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: açınca.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
4: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
2: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyorduk. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahin

0: Dere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk
2: Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir ayet,
7: bir ayet,
6: bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sohbetime başlıyor. Ve de her zamanki adetimiz üzere sohbetimizin başında alemlerin yüce Rabbine, Allah'ımıza hep beraber hamd ve senaların en mükemmelini, en güzelini sayısız adetle arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun. Rabbime hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize sayısız nimetler verdi. Hesapsız nimetlerle bizi perverde kıldı. Onun için biz de ona sayısız ve hesapsız şükürlerle teşekkür ediyor. Ya Rabbi, hem nimetlerimizi artır, hem de o verdiğin nimetlere şükür duygumuzu, şükür şerefimizi ziyade kıl diye Rabbimize yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımızı yine arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun, Efendimiz'i haberdar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, şöyle kitaplarımızdan hayırlı olan amellerin, hayırlı olan durumların, hayırlı işlerin anlatıldığı hadisi şerifleri seçtim. Camu-u Sahir'den onları aldım size. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından hangi işler daha hayırlı, hangi ameller daha kıymetli ve hangi insanlar daha güzel, onları Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmeye çalışacağız. Çünkü değerli kardeşlerim, biz hayırlı bir ümmetiz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum hem sizin adınıza hem kendi adıma. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizim için öyle buyuruyordu. Estağfirullah. Zaman zaman okuyoruz bu ayeti kerimeyi ama bir daha tekrar edelim. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar içerisinden çıkarılmış, insanlığa bahşedilmiş hayırlı bir ümmetsiniz buyuruyor Rabbimiz. Evet, ümmet olarak son gelmişiz. Ahir zaman ümmetiyiz. Peygamberimiz en son peygamber. Öyle olunca biz de en son ümmetiz ama inşallah Rabbimin lütfuyla ve keremiyle, Allah'ın Resulü'nün bereketine herkesten önce cennete girecek, herkesten önce Rabbimizin cemalini görecek ve onun nimetlerine ereceğiz inşallah. Resulullah'ın bereketine tabii, onun şerefine, onun şerefine. Baksanıza, Cuma'da da diğer milletlerden ve kavimlerden, yani ümmetlerden öndeyiz. Cuma bizim bayramımız. İşte cumartesi Yahudilerin, pazar Hristiyanların. Orada da öndeyiz. Sonra gelmişiz ama öne geçmişiz. Yine diğer ümmetlere nazaran sonradan gelmişiz ama önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber cennete biz gireceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim lütfedecek. Tabii Rabbimin lütfuna güvenerek söylüyorum değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bizi mahrum etmesin. Madem ki inanmışız ki bu konuda bugün size bakın müjdeler hazırladım. Onları arz edeceğim. Madem ki Allah'a inanmışız, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bende olmuşuz, köle olmuşuz, ümmet olmuşuz. Onun şerefine Rabbimiz bize lütfedecek. İnşaallahurrahman, Allah'ın Resulü ile beraber cennete gireceğiz diğer ümmetlerden önce. Bir maddeye daha, bir konuya daha dikkat çekmek lazım. Diğer ümmetlerden de daha kalabalık olacağız cennette inşallah. Cennet ahalisinin çoğunluğunu ümmeti Muhammed teşkil edecekmiş. O çoğunluğun içerisinde biz de olacağız inşallahurrahman. Rabbimiz böyle buyuruyorlar Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanların arasından çıkarılmış, insanlar için lütfedilmiş, çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Veya diğer bir mana ile insanlığın hayrı için çıkarılmış bir ümmetsiniz. Yani bu ümmet, ümmeti Muhammed inşallahurrahman insanlık için hayır unsuru olacak. Dünyada da öyle, ahirette de öyle. Umuyoruz ki Rabbimiz bizi diğer ümmetlerin önünde kılacak. İnananları için tabii söz konusu. Hatta biliyorsunuz biz diğer peygamberler için şahit olacağız. Yani onu anlatmıştım daha önce, tekrar edeyim kısaca. Kavimler peygamberlerinin peygamberlik yaptığını inkar edecekler. Yok ya Rabbi, bu peygamberler kendi peygamberlerinin. Bu peygamberler, bunlar bize görev yapmadılar, ahireti duyurmadılar, sana imanı söylemediler, dinimizi bize anlatmadılar diyecekler. Diğer peygamberler bizi şahit getirecekler ve de biz o peygamberlerin görevlerini yaptıklarına şahitlik edeceğiz. Ayet-i kerimeyi toparlamaya çalıştım ama tam çıkarmadım, yanlış okurum belki, almayayım metnini. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَه۪يدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ İnşallah yanlış okumadım. Değerli kardeşlerim, ah diyorum hafızlık, ah hafızlık diyorum. Onun için kardeşlerime diyorum ki evlatlarınızı hafız olarak yetiştirin. Hafız olarak yetiştirin inşallah. Biz nasıl şahitlik edecekmişiz? Ya Rabbi, biz Kur'an-ı Kerim'de okuduk, Kur'an-ı Kerim'den öğrendik, Resulullah'dan duyduk, senin kitabında gördük ki bütün bu peygamberler ümmetlerine dinlerini anlattılar. Biz şahidiz diyeceğiz. Mahcup olacaklar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati gibi biz de diğer peygamberlere böyle bir yardımımız da olacak yani. Öyle olunca insanlığın hayrı için çıkarılmış bir ümmetiz biz. Rabbim bu manaya layık olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Yalnız tabii bu sadece ben ümmeti Muhammed'denim demekle olmuyor. Sadece lafla olmuyor bu iş. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz der ya şair. Nasıl geliyor ayet-i kerimenin devamı? Uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar ve tu'minune billah. Arzu eden kardeşlerim baksınlar Ali İmran suresinin 110. ayetine. Siz iyilikle emredersiniz diyor. Yani insanların, ümmetlerin, bütün insanlığın hayırlısı olmanın baş şartı iyilikle emretmek. Öyle rastgele gelip geçen tesadüfi bir insan olmamak, şuurlu bir insan olmak, güzel yaşamak, temiz yaşamak, ondan sonra da etrafımıza iyilikle emretmek. Namaz konusunda insanlara yardımcı olmak, zekatını vermede takviye olmak, yani namazını hatırlatmak mesela, İslam'a riayet etmesi için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini hayatına uygulaması için, önce ailemize, sonra akrabalarımıza, yakın çevremize, sonra da diğer insanlara becerebildiğimiz kadar iyilikleri hatırlatmak, iyilikler konusunda yardımcı olmak. Yani neme lazımcı olmak bu ümmete asla yakışmıyor. Ve hakiki bir mümin asla bana ne diyemez değerli kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Resulü'nün ve Kur'an-ı Kerim'in bize yüklediği görevler var. Etrafımızla ilgileneceğiz, etrafımızla alakadar olacağız, onların haliyle hallenecek, onların dertleriyle dertleneceğiz, mecburuz buna. Çünkü biz müminiz, çünkü biz Müslümanız ve iyilikle emredeceğiz. Yani bir mümine işte namazını hatırlatmak dediğim gibi, zekatını tam vermesini, bir genç yeni bir iş yeri kurmuş mesela, aman evladım halalından kazan, tamam mı? Dikkat et, kul hakkına girme. Yani birbirinin tamamlayıcısı olan iki unsur. İyilikle emretmek kötülükten ve tenhevne anil münker. Kötü olan şeylerden, sakıncalı olan, zararlı olan şeylerden de nehyetmek. Yani zararlı olan şeyleri de yasaklamak veya bu konuda ikazda bulunmak, hatırlatmada bulunmak. Sakın kul hakkına tecavüz etme. Sakın yalan söyleme. Bak yeni işe başlıyorsun. Sakın devletin ve milletin hakkı üzerinde bulunmasın. Bunun gibi. Sakın namazını geçirme, sakın zekatını ihmal etme, sakın haramlara girme. İyilikle emir, kötülükten nehi, sonra da ve tu'minune billah ve siz Allah'a inanırsınız diyor Rabbimiz Kur'an'da. Ne mutlu bize elhamdülillah, elhamdülillah. Tabii bu noktada hemen hatırlıyorum, yani mecburum bunu devamlı söylemeye değerli kardeşlerim. Rabbime ne kadar hamd etsek az ki bir İslam beldesinde Rabbimiz bizi yaratmış. Demek ki biz hayırlı bir ümmetiz, biz güzel bir ümmetiz, biz insanların hayrı için yaratılmış, insanlığa lütuf olan bir ümmetiz. Rabbim bu manaya bizi layık kılsın inşallahü rahman. Öyleyse kadri kıymetimizi bilecek ve de hayırlı işleri yapacağız. Madem ki hayırlı bir ümmetiz, daima elimizden hayır gelecek. Daima iyilik gelecek, daima güzellik gelecek ve biz insanların arasında hayır unsuru olacağız inşallah. Yani kendimizi buna zorlayacağız, düşüneceğiz. Daha hayırlı insan, daha iyi insan, daha güzel insan nasıl olabilirim? Daha çok insanlara, ki biraz sonra hadis-i şerifleri göreceğiz inşallah, daha çok insanlara nasıl hizmet edebilirim? Bunun derdi, bunun telaşı içerisinde olacağız. Öyle olunca da Rabbimiz lütfedecek inşallah. Konuyla ilgili olarak ayeti kerimeyle, ayet-i kerimenin muhtevasıyla ilgili Kurtubi tefsirine bakmıştım da Hazret orada anlatıyor değerli kardeşlerim. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdular ki insanların iman yönünden en afdal olanı kimdir biliyor musunuz? Biz dedik ki diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, orada bulunanlar dediler ki meleklerdir ya Resulallah. Hayır dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar zaten iman etmişlerdir. Zaten imana mecburdurlar. Onlarda nefis yok, şeytan yok, kötülüğe temayül yok, fitne yok aralarında. Hep Allah nurdan yaratmış onları. Pırıl pırıl varlıklar. Sadece hani la yasunallaha ma emarahum ve yefalune ma yu'merun fehvasınca Rabbimiz neyi emretmişse aynını yaparlar. Sanki onların hayatı, teşbihde hata olmasın, bir robot gibi. Rabbimiz öyle emretmiş, kötülüğe temayül yok, imtihan yok onlar için. Melekler nurdan yaratılmış varlıklar. Öyleyse peygamberlerin imanına teaccüb edilir. İmanı, peygamberlerin imanı en kıymetli, en değerli imandır ya Resulallah. Hayır dedi, onlar da Allah'tan vahiy alıyorlar. Onların da iman etmek mecburiyetleri vardır. Çünkü peygamber, daha ne olsun artık, Cenab-ı Hak seçmiş ve ona vahyini vermiş. Peki kimdir ya Resulallah? Kimdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bakınız değerli kardeşlerim. İman bakımından insanların en hayırlısı, en değerlisi, en kıymetlisi sizlerden sonra gelip de fi asla bir ricali yu'minune bi ve lem yaravni, beni görmeden bana iman edenlerdir buyurdu aleyhissalatü vesselam. Sahabe-i kiram da çünkü Resulullah'ın mucizelerini gördüler. Fevkalade hadiselere şahit oldular. Allah'ın Resulü'nü bizzat görme şerefine nail oldular. Tabii sahabe olma şerefi ayrı bir şeref. Ona biz ne yaparsak yapalım erişemiyoruz. Ama onları çok seviyoruz. Onları çok seviyoruz. Ve fakat iman bakımından Resulullah, yani Resul-i Ekrem Cenab-ı Hak Hazretleri'nin kudreti muhteşem ve muazzam. Ve de öyle çok Rabbimizin lütfu var ki sahabe döneminde olanlara değerli kardeşlerim Resulullah'ı görmeleriyle iltifat ve ikramda bulunmuş Rabbimiz. Onlar özel insanlar. Kabul etmek lazım. İstisnai insanlar. Biz ne yaparsak yapalım onlara erişemiyoruz. Ama bize de Rabbimiz bakın nasıl lütfediyor. Resulullah'ın mübarek dilinden, mübarek ağzından Rabbimiz bize de lütfediyor. Onlar mucizeleri gördüler, peygamberi gördüler de iman ettiler, değerli insanlar oldular. Ama siz de hiçbir şey görmediniz, mucize görmediniz, peygamberi görmediniz, fevkalade hadiselere şahit olmadınız. Sadece beyaz satırların üzerinde, Anadolu tabiriyle efendim, beyaz satırların üzerinde siyah sayfalar, beyaz sayfaların üzerinde düzeltiyorum, beyaz sayfeler üzerine siyah satırlar halinde böyle, sadece ayetleri gördünüz, hadisleri gördünüz, İslami hakikatleri gördünüz. Kimse sizi zorlamadı, iman ettiniz. Öyle olunca onların diyor Resulullah imanı daha afdaldir, daha üstündür. Yecidune varakan feyamelune bima fi. Sadece yazılı kağıtlar halinde, sayfeler halinde hakikatleri görürler ve ona iman ederler, onunla amel ederler. Ve hum afdalul halki imanen. İman bakımından yaratılmışların en hayırlıları onlardır. Rabbim bizi bu şerefe hakkıyla layık olanlardan eylesin inşallahü rahman. Yani kadru kıymetimizi bilelim ha. Rabbimiz bize de çok değer veriyor. Bize de imkanlar ihsan ediyor. Bize de şeref bahşediyor. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle sahabe-i kiramla sohbet ediyorlarmış. Sahabe-i kiramdan bir zat ismini almamışım buraya. Sormuş, ya Resulallah, hel ahadun hayrun minna, bizden daha hayırlı insanlar var mı? Sahabe-i kiram, büyük insanlar dediğimiz gibi, mübarek insanlar. Allah'ın Resulü'nün nur cemalini görme şerefine nail olmuş insanlar. Belli ama
2: Onlar soruyorlar, bizden daha hayırlı olanlar var mı ya Resulullah? Evet buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sizden sonra gelip de İslami hakikatleri, gerçekleri kitaplar halinde, sayfeler halinde bulurlar. İşte Kur'an-ı Kerim'i önümüzde yazılmış olarak gördük. Vahyin nüzulüne şahit olmadık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini mübarek ağzından dinleyemedik. Ancak kitaplarda gördük. Yani ben size aktarıyorum, işte sahihlerini de seçmeye çalışıyorum alimlerimizin tespitlerine göre. Siz de ya öyle mi, Resulullah böyle mi buyuruyor diyorsunuz ve amel ediyorsunuz ya, iman ediyorsunuz ya, onunla hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz ya. Beyne levhayn fe yecidune kitaben beyne levhayni fe yuminune bima fih ve yuminune bi ve lem yaravni. O gördüklerine iman edip, Kur'an'da gördüklerine iman edip, sahih hadislerde gördüklerine iman edip, beni görmeden bana iman edenler var ya, onlar sizden daha hayırlıdır buyurdu aleyhissalatu vesselam. Efendim, tabii onların imanı bir daha söylemek lazım. Mübarek iman, güzel iman. Çünkü onlar asr-ı saadet gibi bir devirde iman ettiler. Yani rahmet yağarken güller, goncalar, menekşeler, sümbüller halinde açtılar. Ama işin doğrusu biz de çölde açan gülleriz. Fitne zamanında iman ediyoruz. Dünyanın hep kötüye gittiği bir devirde becerebildiğimiz kadar mümin ve Müslüman olmaya çalışıyoruz. Becerebildiğimiz kadar. Yani Resulullah'ı görmemişiz dediğim gibi, ayetlerin nüzulüne, Cebrail aleyhisselamın kanat seslerine şahit olmamışız. Ama inanın böyle Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, sahabe-i kiram gibi aynen inanıyoruz. Hiç tereddüdümüz yok. Allah vardır ve birdir. Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulüdür, elçisidir, o bizim peygamberimizdir. Resulullah'dan ne geldiyse, Kur'an'dan ne geldiyse noksansız, tereddütsüz iman ediyoruz ya. İnanın böyle Resulullah öyle buyuruyorlar. Sizden daha hayırlıdır onlar diyor. İman yönüyle. Tabii biz haddimizi biliyoruz. Resul-i Ekrem'in meseleyi dengeleyen Allahu alem şu. Onlar Resulullah'ın döneminde iman ettiler. O şerefe nail oldular. Ama biz de fitne ve fesat zamanında. Dünyanın zulümle, işkenceyle, küfürle, kargaşa ile, yani hatta bugünlere bakmayınız, genel olarak meseleyi değerlendiriniz. Yani geçtiğimiz dönemleri düşününüz. Gün gelmiş, Müslümanlar her şeyleriyle horlanmışlar, tahkir edilmişler, küçük görülmüşler. Yobaz denilmişler, örümcek kafalı denilmişler, gerici denilmiş onlara hep. Kapılardan kovulmuşlar. Sakalımızdan dolayı kapıdan kovulmuşuz, alınmamışız. Başörtümüzden dolayı, başörtümüzden dolayı kovulmuşuz. Yani o dönemlerdeki iman ne kadar kıymetli biliyor musunuz siz? Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çile ve sıkıntı zamanlarında iman edenler için, amel edenler için, güzel Müslümanlar için müjde veriyorlar ve buyuruyorlar ki o günde amel edenlere sizin, sahabeye söylüyor bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin 50 tanenizin ecri verilecek. 50 müminin ecri verilecek. Bizden mi, onlardan mı ya Resulullah diye sorulduğu zaman, bel minkum, bilakis sizden 50 tanenizin ecri onlara verilecek. Çünkü biz zorluklara rağmen, sıkıntılara rağmen, baskılara rağmen, yani belirli bir dönemde nice kardeşlerimiz cezaevlerini, medrese-i Yusufiye yaptılar. İslami kitap okudukları için. Yani dinlerini öğrenmeye çalıştıkları için. Ben babacığımın hayatını çok iyi dinledim ondan. Yani Kur'an öğrenmek, Arapça öğretmek, efendim dini kitaplar okumak ne kadar zor idi. Okuyorduk diyor, Arapça öğreniyorlar. Niye öğrenilir Arapça? Kur'an'ın hatırına, Resulullah'ın sözlerinin hatırına öğrenilir. Yoksa o günün dünyasında öyle hacca gitmek falan da pek mümkün değil. Görünmüyor, yollar da açık değil. Yani Araplarla ticaretimiz falan da yok öyle bir dönemde. Ama müminlerin evlatları Arapça öğreniyorlar. Tam diyor, وَلَا يَئْتِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ اِلَّا مِنْ جِهَتِ. Hayır da şer de ancak Allah'tan gelir dedik, kitabı kapattık diyor. Mescitte okuyorduk diyor gençlerle, hala o şeylerden, talebelerden hayatta olanlar var, zaman zaman anlatırlar. Kapıdan girdiler diyor ve bizi, dersimizi dağıttılar, tutukladılar, kitaplarımızı müsaade ettiler, aldılar götürdüler diyor. Yani İşte biz çile çekiyoruz. Bugün Suriye'de müminler çile çekiyor. Filistin'de, dünyanın her yerinde müminler çile çekiyor. Rabbim bizim şu güzel günlerimizi değerlendirmeyi ve bu güzel günlerde, bu rahatın içerisinde, bu maddi imkanlar içerisinde güzel kul olmayı bize nasip etsin inşallahurrahman. Çok büyük, çok büyük nimetler içerisindeyiz elhamdülillah. Vatanımız cennet vatan, milletimiz aziz millet ve de hakikaten biz bugün yeryüzünün cennetinde yaşıyoruz. Rabbim bizi bu nimetleri değerlendirenlerden eylesin. Yani konuyla ilgili birçok söylenecek şeyler var değerli kardeşlerim ama yani aleyhissalatü vesselam benim ümmetim diyor yağmura benzer. Evveli mi daha hayırlı, sonu mu daha hayırlı belli olmaz. Ümmeti meselül matar, yağmur gibi diyor. Yani sonradan gelenlere müjde veriyor aleyhissalatü vesselam ve bizimle kavuşmayı özlediğini hatırlatıyor biliyorsunuz. Daha önce söylemiştim. Ve İslam garip olarak başladı. Sahabe-i kiram efendilerimiz ilk günlerinde çok gariplik çektiler. Ve sonra diyor yine garipliğe dönecek. Ama fetuba lil guraba, o garip olanlara ne mutlu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve de şununla bu konuyu tamamlayayım değerli kardeşlerim. Daha çok söylenecek şey var ama artık hadislere girmek istiyorum. Beni görmeden, hadis-i şerif öyle. Beni görüp de bana iman edene ne mutlu buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ama beni görmeden bana iman edene seb'a merrat, 7 kere ne mutlu. Fetuba seb'a merrat limen amene bi ve lem yarani. Evet. Veya limen lem yarani ve amene bi. Ve tuba seb'a merrat limen lem yarani ve amene bi. Beni görmeden bana iman edene 7 defa ne mutlu. Allah şahit ki biz Resulullah'ı görmeden görenler gibi iman etmişiz. Rabbim bizi onlar zümresinde kılsın inşallah. Hazreti Ömer bir gün etrafında bu konular açıldığı zaman bu ayeti kerimenin izahında veriliyor. Etrafındaki olanlara öyle buyurmuşlar. Men faale misle fi'likum kâne minkum kâne mislikum kâne mislekum. Evet, sizin gibi amel edenler, sahabeye böyle söylüyor. Sizin gibi amel edenler aynen sizin gibilerdir. Bir, sevgimizle. İki, onlara benzemeye çalışmamız ve onların yaptıkları amellerle. Tabii amel noktasında gayretli olmak düşüyor bize. Madem ki Rabbimiz bize bu şerefi bahşetti, bu dünyanın sadece maddeye gittiği bir dönemde biz Allah'a ve Resulüne iman ettik, bunu değerlendirmeli. İşte bunları değerlendirebilmek, yani bu şerefin kadru kıymetini daha iyi bilebilmek için bu sohbetleri yapıyoruz. Benim her sohbetimde bir kardeşim bir hadisle her zaman söylüyorum, amel etse benim için yeter. Rabbim hepimize çok hayırlı hal ve de güzel ahlak versin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar, onunla başlıyoruz. Hiyarukum ahasinukum ahlaka. Sizin en hayırlılarınız, hayırlı olan şeyleri sayacağız ya hadis-i şeriflerde, bakalım neler varmış. Sizin en hayırlılarınız ahlak bakımından en güzel olanlardır. Güzel ahlak sahibi olanlar. Toplumun içerisinde tabii dış davranışlarla kalbimiz beraber olacak. Gönlümüzden de güzel ahlak olacak. Yani sırf dış yönüyle insanları razı etmeye çalışmak, görünüşte iyi insan olmaya çalışmak mesele değil. Asıl önce kalbimiz güzel olacak. Mevlana'mızın dediği gibi gönlümüz güllerle dolacak. Bütün düşüncelerimiz gül olacak. Sonra biz gül bahçesi olacağız. Bu davranışlarımıza da sirayet edecek. Ve de biz zahirimizle, batınımızla, içimizle, dışımızla güzel ahlaklı olacağız inşallah. Kendimizi buna zorlayacağız. Çare yok. Zorlayacağız. Nefis bir yandan, şeytan bir yandan bizi kötü taraflara çekmeye çalışacaklar. Biz de mücadele edeceğiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlarınız ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır diye buyuruyorlar. Yine bir aynı manayı teyit eden bir hadis-i şerif. Hayru ma u'tiyen nasu hulukun hasen. İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah toplumun içerisinde bizi mümin kardeşlerimiz hem yaşarken hem de vefatımızdan, ölümümüzden sonra güzel ahlakımızla hatırlasınlar. İnsanlara tatlı muamele, güzel muamele, kendimize güzel muameleden başlayıp ilk çemberimize, çevremize, tabii biz beşeriz, hata ederiz ama hatamızdan dönmeyi bilmeli, özür dilemeyi bilmeli, kendimizi affettirmeli, nefsimize ve şeytana karşı gelerek insanlara güzel ahlakla muamele etmeyi. Yani sokakta bağırıp çağırmak, hakaret etmek, insanlara zulmetmek, yani komşuların şikayet ettiği bir insan, Rabbim muhafaza buyursun, insanların arkamızdan konuşurken bırak şu ahlaksızı, bırak şu basit adamı, Rabbim muhafaza buyursun. Ne kadar hakikaten önemli bir şey değerli kardeşlerim. Çünkü Resulullah buyuruyorlar ki siz yeryüzünde, yani birisi kalkıp da canım sen boş ver insanlar ne derlerse desinler, İşte hani benim kalbime bak, benim Allah ile muameleme bak filan diyemez. Biz ne bilelim Allah ile muamelen nasıl? O Allah ile senin aranda, biz senin günlük davranışlarına, günlük haline, günlük yaşantına ve insanlara olan muamelene bakarız. Öyle olunca o Allah-u Zülcelal Hazretlerinin işi. Yarın öldüğümüz zaman arkamızdan cemaate soracaklar, cemaati Müslümin nasıl bilirdiniz diye. Ya Allah ondan razı olsun. İyi insandı, güzel insandı dedirtebilirsek, ölümünden sonra insanların hayırla şehadetlerinin çok önemli olduğunu daha önce anlatmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad vecebet, o kişiye cennet vacip oldu diye buyurmuşlardı, hatırlayacaksınız. Efendim yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konu artık genel konumuz olduğu için sık sık bu konuya temas edeceğimiz için fazla üzerine durmuyoruz. Güzel ahlak konusu. Zaten güzel ahlaklı olabilmek için hadisleri ele alıyoruz. Yine Resulullah buyuruyorlar, konular değişik. Ben de böyle karışık olarak aldım hadisi şerifleri. Allah'ın Resulüne hep beraber değişik konularda gelen hadislerde kulak veriyoruz. Buyuruyor ki Efendimiz, hiyarukum ahsenukum kadaen liddeyn, sizin en hayırlarınız borcunu öderken güzellikle ödeyen kişidir. Yani karşı tarafı mağdur etmeyen kişidir. Ödeyeceği borcunu vaktinde ödeyendir, sözünde durandır. Ya öyle veya diyor Abdurrauf-u Minavi Camu-u Sahir'de bu hadisi şerifi şerh ederken, veya karşı taraftan asla bir talep olmadan bir şeyi hani emanet almış ya, götürürken onun yanında bir hediye götürendir diyor. Malum bir şey, hele hele para mesela, bir şeyi, herhangi bir şey emanet alırken fazlalık istenilirse faiz olur. Kat'iyetle haramdır. Böyle bir şey Müslümanın hayatında olmaz, olamaz. Faizin ne kadar ciddi bir haram olduğunu biliyoruz. Ama bir kişi mesela bir kardeşinden bir şeyi emanet almış, para almış. Götürürken, giderken diyor ki mesela, bu şer'an caizdir. Ya ben bu kardeşimin aldığım emanet parasını bir sene, iki sene, üç sene her neyse kullandım. O da bana hiç ses çıkarmadı. Ben de ona bir iyilik yapmalıyım. Mesela yanında bir seccade almış, paranın yanında götürüyor. Tamam efendim, kardeşim şu senin emanetin, aldığım gibi aynen veriyorum. Şu da benim sana hediyem. Bir kutu şeker olsun, ne bileyim bir kalem olsun veya o paraya biraz ilave olsun. Karşı taraf istemeden böyle bir hediye caizdir. Kendi tamamen kendi arzusuyla kişinin götürüp de hediye etmesi caizdir. Ve hadisi şerifin anlamında bu da vardır diyor şarihlerimiz. Borcunu öderken en güzel şekliyle, en tatlı şekliyle ödeyenler sizin en hayırlılarınızdır. Hadi bu olmadı diyelim, bunu yapmadık diyelim ama borcu olan, borçlu olanların ne yapıp yapıp borçlarını vaktinde ödemeleridir bugünün dünyasındaki en güzel güzellik. En ciddi konu, en mühim konu değerli kardeşlerim. Maalesef bu konuda ticaret erbabı olan kardeşlerimizin şikayetleri var. Hocam borçlar vaktinde ödenmiyor, öyle olunca hepimiz biz ticaret erbabı sıkıntı çekiyoruz diyorlar. Vaat etmek sanki borç gibidir. Şu günde getireceğim dediniz mi? Senediniz var mı? Çekiniz var mı? Başka bir müeyyideye gerek kalmadan mutlaka vaktinde ödenmelidir. Bu İslam ahlakıdır. Bu Müslüman ahlakıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. Sahabenin ahlakıdır. Hatta ben bana yakın olan, ticaretle meşgul olan kardeşlerime diyorum ki, Sizlere de söylemiş oluyorum. İmkanınız var mı? Önceden ödeyin, daha önce ödeyin. Hem güzellik olur, ülfet olur, kardeşlik olur. Hem de İslam kardeşliğinin güzelliği tezahür etmiş olur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyorlar. Hıyarukum hayrukum li ehlihi. Sizin en hayırlılarınız ehline, ailesine hayırlı olanlardır. Mana açık. Çok defa üzerinde durduk. Yine konu geldikçe, mesele bu noktaya geldikçe hep söyleyeceğiz değerli kardeşlerim. Ama Allah'ın Resulü'nün buyurdukları ciddiyetle meydanda, zahir yani. Yoruma gerek yok. Bu hadisi şerifi fazla anlatmaya gerek yok. Allah'ın Resulü öyle buyuruyorlar. Sizin en hayırlarınız ehline, ailesine. Diğer hemen altındaki hadisi şerifte hıyarukum, hıyarukum linisaihim. Kadınlarına, eşlerine hayırlı olanlardır. Yani onların hukukunu gözetenler, onların İslam'ı yaşamasına vasıta olanlar, onların iffetini ve namusunu, şerefini koruyanlar, onların yani onların yüzünü güldürenler, onlara hayırlı davrananlar, onlara güzel muamele edenler, hepsi hakiki bir aile reisi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi gerçek bir baba, gerçek evin üzerinin örtüsü, onları hiçbir şeye muhtaç etmeden ve de dünyalarını ve ahiretlerini mamur eden büyükler. Evet, sizin en hayırlarınız ehline, ailesine hayırlı olanlardır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada sözü uzatmıyorum değerli kardeşlerim. Aslında bu özel bir konu biliyorsunuz. Bugünün dünyasında özel ele alınması gereken bir konu. Çünkü ailelerin ne hale geldiği meydanda. Bazı yerlerde Allah korusun saygı kalkmış, sevgi kalkmış, muhabbet yok. Kimse kimseyi takmıyor. Yani Rabbim muhafaza buyursun, ben de biliyorum diyor. Ben de kültürlüyüm diyor. Benim de maddi imkanım var diyor. Onun hiçbir şeyine muhtaç değilim diyor. Diyor. Ondan sonra saygı ve sevgi kalktığı zaman artık tesbih ipi kopmuştur, daneleri dağılıyor ve o aileden yetişen evlatlar da Rabbim muhafaza buyursun, cemiyeti için hayır olmuyor. Yok öyle değil. İnsanların aile reislerinin ailelerine hayırlı olmalarını ve de onların da yani ailenin de ona saygılı ve sevgiyle muamele etmesini İslam bekliyor ve istiyor. Çok önemli çünkü koskoca milletler teker teker ailelerden meydana geliyor malum. Resulullah yine buyuruyorlar. Sizin en hayırlarınız hıyarukum atvalukum amaran ve ahsenukum amala. Ömrü uzun olup da ameli güzel olanlardır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü ömrünün uzun olması güzel amellerinin artmasına ve amel defterindeki hasenatın, sevapların çoğalmasına, dolayısıyla cennetteki makamının yükselmesine vesile oluyor. Cennete girmek imanla, cennetteki makam mertebeleri kazanmak salih amellerle biliyorsunuz. Onun için ben acizane şöyle dua ediyorum. Siz de böyle beğenirseniz öyle dua edin. Ya Rabbi bize inanın ben bu duamı bütün mümin kardeşlerim için yapmaya çalışıyorum ki Rabbim kendim için de kabul buyursun diye. Ama siz de isterseniz böyle dua edin. Ya Rabbi bize imanı kamil nasip eyle, o imanla bizi cennete koy. Ve bize salih ameller lütfeyle, bizi salih amellere muvaffak eyle, o salih amellerle cennette bize yüce makamlar ver ya Rabbi, âli makamlara bizi eriştir diye dua ediyorum. Sonra üçüncü sırada da acizane duam kendim için, sevdiklerim için, dostlarım için ve inanın böyle aciz kardeşiniz olarak bütün ümmeti Muhammed'e ya Rabbi diye söylemeye çalışıyorum her defasında. Üçüncüsü de sağlık, sıhhat ve afiyet için dua ediyorum Rabbime. Ya Rabbi o afiyeti de sana kullukta kullanmayı bize lütfeyle diye böyle dua ediyorum. Sizin en hayırlarınız ömrü uzun olup da ameli güzel olanlardır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi alimlerimizden kısa ömürlü olanlar var. Güzel insanlardan da kısa ömürlü olanlar var. Bu iş Allah'ın bileceği bir iş. Yani ömürleri Rabbimiz takdir ediyor. Hepimizin ecelini alemlerin yüce Rabbi tespit buyuruyor.
2: Kimin de ne zaman öleceği belli değil. Ama işte günümüzü değerlendirmek ve zamanı en kıymetli haliyle faydalı hale getirmeye çalışmak. Ama Rabbim bir kuluna uzun ömür verir de. Mesela şimdilerde 80'leri geçmek, 80'ler, 90'lar hatta nadiren 100'e yaklaşanlar var. Böyle uzun bir ömür. Babacığım rahmetullahi aleyh 86'da vefat etmişti ki hicri olarak 90'a yakın. Güzel de bir ömür. Hayır alametiymiş demek. Hayır alametiymiş. Bunu teyiden bir hadisi şerifte Resulullah buyuruyorlar ki hayrun nas men talu umruhu ve hasun ameluh. İnsanların da en hayırlısı ömrü uzun olup da ameli güzel olandır. Rabbim hayırlısıyla cümlemize nasip etsin inşallah. Yani Rabbimizden bir ömür istiyoruz ama ömür isterken sadece kuru bir ömür istememeli. Salih amellerle, güzel amellerle, cennetteki makamımızı yüceltecek amellerle ve de sağlıkla, sıhhatle geçecek bir ömür istemeli değerli kardeşlerim. Yoksa ömür bazen insana yük olabilir. Rabbim muhafaza etsin. Bu hadisin devamında şöyle buyuruluyor. وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ تَعْلَ عَمْرُهُ وَسَعَ عَمَلُهُ İnsanların da en şerlisi ömrü uzun olup da ameli kötü olanlardır. Rabbim muhafaza buyursun. Tanıdığınız insanlar olabilir. 80'lere 90'lara gelmiştir. Geçmişte öyle olmuştur. Bugün hala vardır. Gelecekte de olacaktır. Ama insanlık müminler ondan hep şikayet etmişlerdir. O insanların yaşaması ayet-i kerimede de işaret olunduğuna göre kendileri için hayırlı değil. Her geçen gün onlar için vebal, her geçen gün mesuliyet, her geçen cehennem azabına doğru gidiştir. Rabbim muhafaza buyursun. Onun için Rabbimizden evet ömür istemeli ama sağlıklı ve hayırlı amellerle geçen ömür istemeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyorlar. Sizin en hayırlınız ömrü uzun olup ama amelleri güzel olanlardır. Yine Resulullah buyuruyorlar. Yeni bir hadisi şerif. Sizin en hayırlılarınız görüldüğü zaman Allah hatırlanan kişilerdir. Hani Allah'ın velilerinden bahsederken ki bugünlerde aslında büyük üstadlarımızdan bahsetmeyi de gönlüm arzu ediyordu. Fakat geçmiş yıllarda hep kendilerinden bahsettik. Babacığım rahmetullahi aleyh öyle derdi. Bazen sohbetlere gidiyorsunuz bakıyorsunuz ortaya kamyon, traktör, treyler, şu bu kasa para geliyor yığılıyor böyle. İnsanların hayır ve hasenattan ahirete yönelik amellerden göreceği hiçbir şey kalmıyor derdi. Yani sadece dünyalık bahsediliyor. Yok öyle değil. Mümin kardeşine konuştuğuyla da faydalı olmaya çalışacak. Hani مَنْ كَانُ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun diyordu ya aleyhissalatü vesselam. Konuştuğumuz zamanda da kardeşlerimize faydalı olacakmışız. Sizin hayırlarınız onlardır. وَرَغَبَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُ Ameli davranışları da sizi ahirete teşvik eden. Yani onunla olduğunuz zaman mesela namaz geçiremiyorsunuz. Onunla olduğunuz zaman hadi diyor beraber cemaatle kılalım, cemaate devam ediyorsunuz. Onunla olduğunuz zaman umreye gidiyorsunuz. Onunla olduğunuz zaman büyük insanları, Allah dostlarını ziyarete gidiyorsunuz. Sohbete gidiyorsunuz, vaaza gidiyorsunuz. Ne bileyim hac ediyorsunuz, umre yapıyorsunuz. Sizin için onunla beraber olmak her zaman bereket oluyorsa eğer, davranışlarıyla sizi ahirete hazırlıyorsa, ahirete yönlendiriyorsa o insan hayırlılarınızdandır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim onlardan olmayı bize nasip etsin inşallah. Yine bir hadis-i şerifte hayırlıların anlatıldığı veya hayırlı amellerin, davranışların anlatıldığı bir hadis-i şerifte Resulullah buyuruyorlar. Hiyarukum kullu mufettenin tevvab. Sizin en hayırlılarınız günahı işleyip de hemen arkasından tevbe edenlerdir. Hiç günah işlemeyenler demiyor bakınız aleyhissalatü vesselam. Biz nasıl olsa günah işleyeceğiz ya, peygamberimiz biliyor ya, arkasından tevbe edenlerdir. Hani geçenlerde okumuştum. Ve etbi'il hasenete ve etbi'is seyyiate hasenete temhuha. Bir kötülük yaptın mı arkasından bir iyilik yap ki o kötülüğü silsin, yok etsin buyuruyor peygamberimiz. Sizin en hayırlarınız işlediği günahtan sonra tevbe edenlerdir. Hatta bazen öyle olur mümin için. Mümin için işlediği günah bile hayır olur. Nasıl olur? Bir günah işler. İnsanlık icabı. Ama o kadar çok pişman olur ki, O kadar çok nedamet eder ki, öyle bir tövbe eder ki, sadece o günahını değil başka birçok günahını da affettirir. Öyle olunca da hayırlı insan olur. Yani bir amel yapıp, bir davranış işleyip de onunla kendini beğenmektense, ucup diyoruz biliyorsunuz ona, geçenlerde bir sohbetimizde bu konuyu ciddiyetle ele almıştık. Biraz geniş üzerine durmuştuk. Kişinin yaptığı işi beğenmesi. Geceleyin teheccüde kalkmış mesela. Ama akşama kadar herkese o teheccüdü, ben bugün geceleyin işte şöyle yaptım, veya oruç tutmuş herkese ilan ediyor. Hayır veriyor başkaları için. Ve o verdiği hayırdan dolayı, hayır o kişi, hani kişinin mağrur olması bazı yerlerde güzelmiş. Buna vakar diyoruz tabii. Nerede güzelmiş mağrur olmak? Verdiği sadakaya karşı mağrur olmak. Yahu keşke daha fazlasını vereydim. Bu verdiğim küçük oldu deyip, bu verdiğim az oldu deyip, verdiği sadakaya karşı, kendi verdiği sadakaya karşı mağrur olması güzel bir gururmuş. Büyüklerimiz öyle söylüyorlar. Efendim, bir amel işleyip ucube düşmektense günah işleyip de arkasından tövbe etmek daha güzeldir. Rabbim bizi büyük günahlardan korusun. Ama küçük günahlarımıza da hakkıyla tevbe etmeyi, o tevbemizi de çoğaltıp o tevbe ile birçok günahları affettirmeyi bizlere nasip etsin inşallahurrahman. Evet. Demek ki hayırlı olanlar girdiği günahtan, işlediği günahtan, masiyetten sonra hemen tevbe edenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Yani müminin en önemli vasıflarından biri de bu. Beşeriyeti icabı. Günah işler ama arkasından mutlaka hemen tövbe edecek. Hemen tövbe edecek. Ya Rabbi, pişman olacak. Daha önce söylemiştim ben size. Zaten hiçbir mümin rahat günah işlemez, işleyemez. Öyle olunca büyük bir kısmını öyle affettiriyor. Arkasından istiğfarla Mevla'ya yalvarıyor. Cenab-ı Hak Hazretleri de hani bir öyle bir ah etmiş ki günahından dolayı, onu duyan birisi cemaati kaçırdığı için, sen o ahın sevabını bana ver, ben cemaatin sevabını sana vereyim demiş ya, sanki onun gibi. Evet, Rabbim günahlardan korusun ama günaha gireceğimiz belli, onlara da tövbe etme duygusunu ve şuurunu Rabbim bizlere versin. Efendim yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, hayrul bika'i el mesacid ve şerrul bika'i el esvak. Mekanların en hayırlısı mescitler, en şerlisi de çarşılar ve pazarlardır, sokaklardır, çarşılardır. Mescitler malum, Allah'ın evleri. Orada oturmak, boş durmak bile ibadet ve fazilet. Tabii mescide giren boş durmaz, Kur'an okur, tesbih çeker, namaz kılar. Cemaatle namaz kılındığı zaman en âli, en yüce efendim veya en güzel amel ile Rabbimize kulluk edilmiş olur. Mescitlerin hali belli. Ve ennel mesacide lillah. Mescitler Allah'ın evleridir. Allah'ındır. Ama ikinci madde çok önemli. En şerli yerler ise çarşılardır. Yani yerine göre orada gayrimeşru davranışlar var, şeytan var, fitne var, değişik manzaralar var. Müminin gördüğü zaman zarar göreceği haller var. Öyle olunca zaruret olmadan, mecburiyet olmadan çarşı ve pazara kardeşlerimin fuzuli yere çıkmamalarını hatırlatıyorum. Yani çıkarlarsa da gafil olmamalı, Allah'ın zikriyle oralardan geçmeye çalışmalı ve hani o çarşı pazar tesbihi diye bir ara vermiştim ya, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu tesbihi okumalı veya diğer bildiğimiz tesbihleri okumalı. Yani bir mümin, mesela bazı insanlar emekli olmuşlar, evde canım sıkılıyor diyor. Yani kendine bir meşgale bul, bir iş bul, kendine, ailene, ümmeti Muhammed'e mümkünse faydalı ol diyorum ben o kardeşime. Eğer mümkünse, becerebiliyorsan. Yoksa bazı insanlar emekli olmuşlar, çarşıya pazara çıkıyorlar, sokağa çıkıyorlar, fuzuli yere orada burada geziyorlar, hiçbir iş yapmıyorlar, kimseye bir faydaları dokunmuyor. İşte sadece onun yanında biraz dedikodu, diğerinin yanında biraz laklakiyat. Yani böyle fuzuli şeylerle ömür geçiyorsa eğer, hoş değil, hoş değil. Çünkü bazen oralarda gayrimeşru işler oluyor, gayrimeşru alışverişler oluyor. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekanların en şerlisi de çarşılardır diye buyuruyor. Bilhassa hanım kardeşlerime zaruret olmadan çarşılara çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Yani evde işi yok, şöyle bir vitrinleri gezeyim, ne var ne yok bir bakayım, bakalım bir ihtiyaç varsa eğer alayım geleyim. Yok, böyle bir şeyi mümin bilhassa hanım kardeşlerim asla yapmamalılar, unutmamalılar. Allah'ın rahmeti oralarda yok, bilmeliler. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar, hayru duai el istiğfar, duaların en hayırlısı da istiğfardır. İstiğfar okumak, yani Rabbimizden afiv talebi. Ya Rabbi beni affet diyoruz ya, bir yandan Rabbimize dua etmiş, yalvarmış, duanın bereketiyle Mevlamıza kulluk etmiş oluyoruz. Diğer yandan günahlarımızın affolunmasını istiyoruz ve günahlarımızı siliyoruz ve de temizliyoruz. Yani bir kul oturmuş eline tesbihini almış da hani çarşıya çıkacağına, fuzuli yere çarşıda gezeceğine bir kardeşime, otur seccadenin üzerinde becerebildiğin kadar istiğfarla meşgul ol diye tavsiyede bulunuyorum. Ama şunu da unutmayalım, demek ki duanın da, yani biz estağfirullah el-azim, estağfirullah el-azim diye istiğfar ederken sanki sadece bir zikirle meşgul olduğumuzu zannediyoruz. Hayır, o aynı zamanda dua imiş. Duanın da en hayırlısı istiğfardır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstiğfar çok önemli. Mesela problemli kardeşlerimiz dua istiyorlar. Hocam şu konuda ne tavsiye edersin, bu konuda ne tavsiye edersin? Ne bileyim, aklınıza ne gelirse, hangi derdiniz, hangi sıkıntınız varsa önce diyorum istiğfar okuyun. Bolca istiğfar okuyun. Kendinden şikayeti var, ailesinden şikayeti var, eşinden veya işte hanımından veya koca, birbirinden hangisi ise. Çocuklarından şikayeti var, ticaretten şikayeti var, neden şikayeti varsa önce istiğfar okumak lazım. Bütün dertlerin devası, inanın böyle. Ondan sonra hasbunallahu ve ni'mel vekil, çokça devam edin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, bize Allah yeter ve o ne güzel vekildir diyor. Ve üçüncü olarak da la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Çokça devam edilmesini tavsiye ediyorum. Bütün sıkıntılar için mükemmel bir kurtuluş çaresidir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Resulullah öyle buyuruyorlar. Cennet hazinelerinden bir cennet, bir hazinedir. Rabbim nasip ederse inşallah. Bu konuda söylenilmesi gereken birkaç kelime, bir şey daha var ama vaktinde bitirmek istiyorum. Kardeşlerim öyle söylediler. Bizden sonra canlı yayın varmış. Efendim bu konudan başlayarak inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha söylenecek şeyler var. Hayırlı amelleri, hayırlı durumları ve hayırlı işleri saydığı hadisi şeriflerini almaya devam edeceğiz. Hayırda olun. Hayır üzere olun. Cenab-ı Hak hep hayırlılarla beraber kılsın. Hayrımızı artırsın ve de hayırlı, her verdiğini, her ihsan ettiğini bizim için hayırlı kılsın. Hayırla ve bereketle kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Duanızı istirham ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konfor

0: ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilit Bahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan

0: dönmeyen döner. Benden ol köfte. Pideli köfte olarak masanıza gelir. Yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin. Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d'avvetit tâmmeh ve salâtil qâimeh âti Muhammeden il vesîlete vel fadîleh ve ba'thhu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle: Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida. Hayatın sırrını

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
5: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
7: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit

0: kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Allah'ım beni şaşırtma, beni şaşırtma. Rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma. Adını kalbimden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: senin malın mülkün var mı? Evet, var ey Allah'ın Resulü diye cevap verdim. Ne gibi malların var diye sordu. Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir dedim. Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi.

0: 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse

ise bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Ebu Hureyre yahut Ebu Said el-Hudri'den şöyle rivayet olunmuştur. Tebuk seferinde ordu açlıkla karşı karşıya kalmıştı. Sahabiler, "Ya Resulallah, müsaade buyursanız da develerimizi kessek, etini yesek ve yağlarını da kullansak," dediler. Resulullah, "Peki öyle yapın," diyerek müsaade etti. Bunu duyan Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem'e gelmiş ve, "Ya Resulallah, buna izin verirseniz binecek hayvan azalır. Onlara ellerindeki azıklarını getirmelerini emredin. Sonra da bu azıkların bereketlenmesi için dua edin. Olur ki Allah bereketini verir," dedi. Bunun üzerine, "Evet, öyle yapalım," buyurdu ve deriden yapılmış bir yaygı getirterek onu serdi, elde var olan erzakın getirilmesini emretti. Kimisi avuç dolusu darı, kimisi bir avuç hurma ve kimisi de ekmek parçalarıyla gelmeye başladı. Yaygının üzerinde bir miktar yiyecek toplandı. Resulullah bereketlenmesi için dua etti ve sonra, "Bunları kaplarınıza koyun," diye emretti. Onlar da kaplarını doldurmaya başladılar. Öyle ki askerin elindeki bütün kaplar dolduruldu. Doyuncaya kadar yedikleri halde yine de arttı. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'tan başka hak ilah olmadığına, kendimin de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in risaletine şeksiz şüphesiz inanarak Allah'a kavuşanlar mutlaka cennete gireceklerdir."
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

adına yandığım, aşkına yazıldığım bu şiir, bu ateş, bu aşk, hepsi senin, hepsi senin. Geldim kapına, durdum. Aşk sordu, ne işin var kapıda, aradığın ne? Aşk et dedim, aşk et de senin kölen kurbanın olayım. Ay yüzlüm, sana selam vermek istedim dedim. Aradığım sensin dedim. Aşk sordu, ne vakte dek duracaksın kapıda? Beni çağırıncaya kadar, kapıyı açıncaya kadar dedim. Peki ne vakte dek coşacaksın diye sordu. Kıyamet kopuncaya kadar dedim. Kıyamet kopuncaya kadar. Şimdi sen gittin ya Şems, koptu içimde kıyamet. Koptu benim içinde bir kıyamet. Ey ateşin ve acının şehri, aşkın tarihini hüznün rengiyle yazan şehir. Söyle, benim şemsim nerede?

Nutkum durmuştu, lal olmuştu dilim. Şerf, seni seviyorum diyememişti. Haramdın bana, yasaktın, gizliydi sevdam. Sevdamda yalnızdım, yanıktım, kimyaydım. Bir öksüz, bir yetim sevdalıydım. Şimdi yalnızlığın kuytusunda gönlü yaralı bir garip acizim. Suskunum, gözyaşlarımı içiyorum. Şimdi bir Züleyha'yım, tel tel kuytulara düşüyorum. Kuyulara düşen artık Yusuflar değil. Aşkın adını diline yasak etmiş kimyalar şimdi düşüyor kuyuya Şems. Ah Şems, o gittiğin gece benim için kıyamet koptu. Keşke o gece hiç uyumasaydım, hiç. Duysaydım ayak sesini, çıksaydım avluya, karşına dikilseydim bir ürkek ceylan gibi, mahcup, korkak ve titrek. Gözlerimi gözlerine dikseydin, görseydin akan gözyaşlarımı. Niye ağlıyorsun kimya diye sorsaydım, senin için ağladığımı söyleseydim. Niçin deseydim, niçin bu gözyaşların? Gitme Şems, gitmemen için akıtıyorum bu gözyaşlarını derdim. Ama diyemedim, diyemedim Şems. Keşke çıksaydım. Gitme Şems, seni seven bir yürek daha var. Adı Kimya, gitme deseydin. Yine de gider miydin?

bilirim gitmezdin. Ah, o gece uyumasaydım keşke. Biliyorum, seven örselenir elbette. Ama zaman içinde zaman değilim. Seni seven bir yasaklıyım. Sana dur gitme diyen bir acizim. Ah Şems, şimdi Konya sensiz, şimdi Konya sessiz. Senden bana yadigar kalan gizli köşelerde, karanlık kuytularda adını anmak oldu. Adını anıyorum, ben bile duyamıyorum. Şems, Şems diye adını anıyorum. Adını anıyorum.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın. Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.
4: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca,

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Unutmayınız, dün öldü, bugün can çekişiyor, yarınsa henüz doğmadı. Öyleyse içinde bulunduğunuz anı değerlendirmek için Allah için amel ediniz. Bişri Hafî Hazretleri, Kuddus.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın

0: Bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Nida. Radyo Nida. Nida.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida. Radyo Nida. Nida. Burası

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Mevlamızdan bugünkü sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ederek sizlere tefsirini açıklayacağımız ayet-i kerimelerin tilavetini öncelikle takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Abi. Sadakallahul azim.
1: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Rabbimizin hepimizden kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin, bütün peygamberan-ı izam hazaratının, âlinin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzeyin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedâ-i İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahâ-i İslam, kibâr-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve ahiret yurduna göçen bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Enfal suresinin 20. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde, yani itaatin gerekli olduğunu söyleyen Kur'an'ı ve ona muhalefetin yasak olduğunu bildiren öğütleri anlayıp tasdik etmek suretiyle dinlediğiniz halde ondan, yani Resul'den yüz çevirmeyin buyurulmuş. O ikisinden, yani Allah ve Resul'ünden yüz çevirmeyin buyurulmamıştır. Çünkü Allah'a itaat de ancak Resulüne itaatle mümkün olur. Bu sözlerle başlıyor ayet-i kerimeyi tefsirine ve hemen ardından 21. ayetle devam ediyor. Bu ayette de Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Siz emir ve nehilere muhalefet ederek, işitmedikleri halde, yani kabul etmek için değil de reddetmek ve yüz çevirmek için dinledikleri halde biz kabul etmek üzere işittik diyenler gibi olmayın. İşittik ve isyan ettik diyen kafirler ve dinleyip kabul ettikleri dilleriyle iddia eden fakat içlerinde inkar ve yalanlamayı gizleyen münafıklar gibi olmaktan sakının. Ve müfessirimiz Bursevi Hazretleri ardından gelen 22. ayetle tefsirine şöyle devam ediyor. Ayet-i kerimenin mealini aktarmak istiyoruz sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Müfessirimiz şöyle başlıyor bu ayet-i kerimenin tefsirine. Şüphesiz Allah katında, yani Allah'ın hükmüne göre yeryüzünde yürüyen canlıların veya kara ve denizde yaşayan dört ayaklı hayvanların en kötüsü hakkı düşünmeyen, hakkı işitmeyen sağırlar ve hakkı söylemeyen dilsizlerdir. Burada ayet-i kerimede geçen dabbe kelimesi lügat manası dikkate alındığında yeryüzünde yürüyen canlılar manasına gelir. Örfi manası dikkate alındığında ise kara ve denizde yaşayan dört ayaklı hayvanlar demek olur. Allah Teala onları, yani bu şekilde davrananları hayvanlardan saymış, sonra da kendilerini onların en kötüsü kılmıştır. Çünkü bu kimseler hayvanlardan farklı olarak kendilerine verilen ve onlardan üstün kılınmalarına sebep olan özellikleri kaybetmiştir. Onları akılsızlıkla vasfetmesi ise sağır ve dilsiz olan akıllı olduğu zaman bazı şeyleri anlayabilir ve işaretle de başkasına anlatabilir. Böylece bazı isteklerine ulaşabilir. Fakat sağırlık ve dilsizlikle birlikte akılsız da olursa kötülük ve şerlilik bakımından had safhaya varmış olur. Sadi der ki, hayvanlar suskun, insanlar konuşurlar. Ama saçma sapan söyleyen kimse hayvandan da beterdir. İnsanoğlu konuşması ve aklı ile bilinir. Sen de papağan gibi konuş, ancak cahil olma. Ve 23. ayet-i kerime ile sohbetimize devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerim. Yüce Rabbimiz bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Müfessirimiz diyor ki, Allah onlarda hayır cinsinden herhangi bir hayır görseydi, ifadesindeki bu hayırlardan birisi de güçlerini hakkı araştırmaya, hidayete tabi olmaya sarf etmeleridir. Elbette onlara düşünüp anlayacak şekilde ayetlerini işittirirdi. Böylece peygamberin hakikatine vakıf olup ona itaat eder ve inanırlardı. Fakat bu yönden tamamen boş olmaları sebebiyle Allah Teala onlarda hiçbir şey olmadığını bildiğinden faydası olmayacağı ve hikmete de uygun düşmeyeceği için onlara işittirmedi. Şehzade demiştir ki, onlarda hayrın olmaması Allah'ın onlarda hayrın mevcudiyetini bilmemesiyle ifade olunmuştur. Çünkü olan her şeyi Allah'ın bilmesi gerekir. Allah'ın bir şeyin mevcudiyetini bilmemesi o şeyin bizzat yok olmasını gerektirir. Onlarda hayır olsaydı Allah onlara işittirirdi denilmek yerine Allah onlarda bir hayır görseydi, bilseydi elbette onlara işittirirdi buyurulmuştur. Çünkü bu ifade onlarda hayır olmadığına daha açık olarak delalet eder. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Fakat onlar hayırdan tamamıyla uzak iken Allah onlara anlayacak şekilde işittirseydi bile yine onlar duydukları haktan yüz çevirerek dönerlerdi ve asla ondan istifade edemezlerdi. Ya da onu tasdik ettikten sonra irtidad ederler, böylece sanki hiç işitmemiş gibi olurlardı. İnatları sebebiyle duydukları hakikatleri kabule yanaşmaz, ondan yüz çevirirlerdi. Burada şakî olacağı mukadder olan kimsenin durumuna da işaret vardır. Böyle bir kimse sülûk esnasında mürşide uymaktan vazgeçer, Allah'ı talepten yüz çevirir, dünyaya ve onun süsüne yönelir. Ve müfessirimiz şöyle devam ediyor. Bilesin ki insan en güzel bir biçimde yaratılmıştır. Terbiye edilmek suretiyle mukarreb meleklerin bile ulaşamayacağı bir olgunluğa erişebilecek kabiliyettedir. O yaratılışının başlangıcı itibariyle meleklerden aşağı, hayvandan yüksek bir mertebededir. Şeriatın terbiyesiyle melekten üstün hale gelerek bütün canlıların en hayırlısı olur. Şeriate muhalefet edip nefsin arzularına uymakla ise hayvandan da alçak bir seviyeye düşerek bütün canlıların en kötüsü olur. Dolayısıyla meleklerden bile hayırlı olması gereken bir varlık hayvanların en kötüsü olur diyor müellifimiz ve şöyle tamamlıyor sözlerini. Akıllıya gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine ve şeriatine muhalefet etmemektir. Hayvanlar bile onun emrine teslim olurken insanın teslim olmaması nasıl olur? Müellifimiz burada bize asr-ı saadetten bir hatıra aktarıyor. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek, "Ya Resulallah, Benim bir bahçem var. Kendimin ve ailemin geçimini ondan sağlıyorum. Bahçeyi sulama işinde kullandığım iki de devem var. Bu develer huysuzluk edip kendilerinden, bahçeden ve içindeki mahsullerden istifade etmemize mani oldular. Bir türlü yanlarına yaklaşamıyoruz dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla birlikte kalkıp bahçeye geldi. Bahçe sahibine bahçenin kapısını aç buyurdu. Adam ama bunlara yaklaşmak gerçekten zor dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar kapıyı aç buyurdu. Adam açmak üzere kapıyı hareket ettirince iki deve gürültü kopararak geldiler. Kapı tamamen açılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüler. Derhal yere çöküp boyun eğdiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam da onların yularlarını tutup sahiplerine teslim et. Sonra da onları çalıştır ve fakat kendilerine iyi davran buyurdu. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, hayvanlar dahi size adeta secde ediyor. Müsaade etmez misiniz? Biz de onlar gibi secde etsek dediklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, secde ancak hay ve kayyum olan Allah'a yapılır. Birinin diğerine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği ve yasakladığı her şeyde bir hikmet ve bir maslahat vardır. Sen onu araştırmaya memur değilsin. Sana gereken yalnız itaat etmek ve boyun eğmektir. Neden filozoflardan İbni Baytar'ın El-Akakir vel-Ahcar adlı eserinde zikrettiğini tasdik edip söylediklerini yerine getirmeye koşuyorsun da, beşerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeyleri kabule yanaşmıyorsun. Emrettiği veya yaptığı şeyleri yapmakta tembellik gösteriyorsun. Halbuki onun kainatın bütün sır ve hikmetlerine vakıf olduğunu kesin olarak biliyorsun. Nitekim o kendisi hakkında ben öncekilerin ve sonrakilerin ilmini bildim buyurmuştur. Allah seni elest makamında Adem'in sulbünden çıkarınca aşağıların aşağısına indirildin. Sonra çalışma ve gayretinle kabiliyetine göre sana takdir edilen yücelerin yücesine yükselmek için oradan çağrıldın. Bu ise ancak şu iki şeyle mümkündür. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetiyle, bu muhabbetin sana, ehline ve malına tesir etmesiyle. İkincisi bütün emir ve yasaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymakla. Böylelikle onunla münasebetin kuvvetlenir, ona tabi olmanın kemaline göre kemalin zirvesine yükselirsin. Kur'an'ı sevmek ve onu okumaktan hoşlanmak muhabbetin alametlerindendir. Aksine hareket eden kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna sülük etmekten yüz çevirmiş olur. Dünyada fakr ve zühdü tercih de ona olan muhabbetin tamlığından ileri gelir. Sonra müellifimiz şu beyti aktarıyor kıymetli dinleyenlerim. Bu dünya bir cifedir, murdar ve değersiz. Böyle murdar olan bir şeyi nasıl arzulayayım? Ve şu dua ile bitiriyor bu faslı da müellifimiz. Allah'ım bizi helake götüren şeylerden koru, bizi yolların en güzeline sülük edenlerden eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Enfal suresinin 24 ila 25. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce 24. ayetin mealini vererek sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Müellifimiz Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine, ayeti kerimenin mealiyle söyleyeceklerine başlıyor. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne icabet edin. Yani kendilerine itaat etmek suretiyle çağrılana koşun demektir. Burada çağıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala'nın çağrısını doğrudan o yaptığı ve çağırması da Allah'ın emriyle olduğu için onun çağrısı Allah'ın çağrısıdır. Bunun için çağırdığı fiili tekil olarak kullanılmıştır. Allah Resulü'nün davet ettiği hayat verici şeyler çeşit çeşittir. Dini ilimler de bunlardandır. Çünkü bunlar kalbin hayatıdır. Cehalet ise ölümüdür. Şair şöyle der: cahilin elbisesi seni imrendirmesin. Çünkü kendisi ölü, elbisesi de kefenidir. İlimle hayat bulmamış cahili, ölü bilsen yerini de mezar. Onun cenazesinin nişanı devesidir. Elbiseleri de onun kefeni. Bir eserde şöyle bir bilgi vardır: Allah ölü toprağı yağmur damlalarıyla dirilttiği gibi ölü kalbi de ilimle diriltir. Ve dini ilimler şunlardır: tefsir, hadis, usul, fıkıh ve feraiz. Akaid ve ameller de hayat veren şeylerdendir. Çünkü bunlar insana daimi nimetler içinde ebedi bir hayat bahşederler. Cihat da hayat verir. Çünkü hayatta kalmaya sebeptir. Cihadı terk ederlerse düşman galebe çalar ve onları öldürür. Nitekim Allah Teala kısasta sizin için hayat vardır buyurmuştur. Ve müellifimiz ayet-i kerimenin şu kısmını tefsir ediyor bizlere: ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Ayet Allah'ın kula ne kadar yakın olduğunu temsili olarak anlatmaktadır. Allah kulun kalbine kendisinden daha yakındır. Çünkü seninle bir şey arasında bulunan o şeye senden daha yakındır. Yine ayet, sahipleri gafil olsa da Allah'ın kalplerin gizliliklerine muttali olduğuna dikkat çekmektedir. Hazreti Ali radıyallahu anh, Allah'ım hakkımda bildiklerine göre beni bağışla diye dua etmiştir. Ayrıca ayet, Allah'ın ölüm ve diğer afetlerle kişi ile kalbi arasına girmeden önce kalplerin kötü duygulardan arındırılıp temizlenmesi için gayretli olmaya teşvik etmektedir. Sanki şöyle buyurulmaktadır: fırsat elden gitmeden gaybı bilen Allah tarafından gönderilmiş olan peygambere icabetle kalplerin tasfiyesine ve nefisleri kemale erdirmeye çalışın. Çünkü Allah bir takım sebepler yaratır da bunlar yüzünden kul arzu ettiği gibi durumunu düzeltme konusunda kalbini yönlendirme imkanı bulamaz. Allah ve Resulüne icabet edemeden ölür gider. Dolayısıyla Allah kulun saadetini isterse onunla küfür arasına, şekavetine hükmetmişse onunla iman arasına girer. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça: ey kalpleri ve basiretleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl diye dua ederdi. Yine Allah emniyeti korkuyla, zikri unutmayla ve buna benzer fırsatı kaçırabilecek iyi durumları zıddı olan kötü durumlarla değiştirir. Keşful Esrar'da buyurulmuştur ki: alimlerin gönlü sabittir ve kalbi olan kimse için ayeti Kaf suresinin 37. ayetidir. Bu ayet onlara işarettir. Arifler için ise Allah kişi ile kalbi arasına girer ayeti bu manaya gelir. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Şüphesiz ki Allah sıfatlarının tecellisiyle kişi ile kalbi arasına girer. Yani Allah kişinin kalbine tecelli ettiği zaman şiddetle parlayan cemal ve celal sıfatlarının nurlarıyla kişinin kalp aynası ile diğer bir kısım vasıflarının zulmeti arasına girer. Ve yine biliniz ki siz kıyamet günü diriltilip başkasının değil mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Diriltilip bir araya getirileceksiniz. O da size amellerinize göre karşılık verecek. Hayırsa hayır, şerse şer. O halde Allah ve Resulüne itaate koşun ve onlara icabette mübalağa edin. Bilesin ki Allah'a icabet sırlarla, Resulüne icabet ise söz, hal ve fiilde ona uymakla olur. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Kâb'e uğradı. O sırada Übey namaz kılmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmasına bakmadan onu çağırdı. Übey çarçabuk namazını bitirip ona yöneldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana hemen icabet etmene mani olan neydi?" diye sorunca, "Namaz kılıyordum," diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana vahyolunan Allah ve Resulüne icabet edin ayeti sana haber verilmedi mi?" buyurdu. Müellifimiz Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle devam ediyor. Çağırana icabet için namazı kesme konusunda alimler farklı görüşler ifade etmişlerdir. Bazısı bunun sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme icabete mahsus bir durum olduğunu, başkasına icabet için namazı kesmenin caiz olmayacağını söylemişlerdir. Çünkü namazı kesmek, onu geçersiz kılmak demektir. Başlanılan ameli geçersiz kılmak ise haramdır. Bir kısım alimler ise namaz kılan herkesin farz namazda bile olsa düşmekte olan birisine, ateşte yanan birine veya suda boğulan bir kimseye onları kurtarmak gibi gecikmeye gelmez durumlar için namazını bozmasının vacip olduğu görüşündedir. Öte yandan nafile namaz kılarken babasının değil de annesinin çağrısına icabet etmek gerekir. Yani namazını bırakıp mesela "Buyur anneciğim" demelidir. Çünkü annenin çocuğu için çektiği meşakkat ve katlandığı zorluklar cidden çoktur. Bu sebeple bir hadiste "Cennet annelerin ayakları altındadır" buyurulmuştur. Hadisin manası, annelere alçak gönüllü davranmak cennete girmeye sebep olur demektir. İslam alimlerinden biri şöyle demiştir. İhtiramda baba anneye, hizmette ise anne babaya takdim edilir. Yani öncelik hakkı vardır. Mesela anne baba birlikte çocuklarının yanına varsalar, çocuk babaya hürmeten hemen ayağa kalkar. Çağırdıkları zaman ise anne babaya icabet çoğunlukla hizmet kabilindendir. Tahavi şöyle demiştir. Nafile namaz kılan kimseyi anne babasından biri çağırdığında, eğer namazda olduğunu bildiği halde çağırmışsa ona icabet etmemesinde bir beis yoktur. Fakat namazda olduğunu bilmeden çağırmışsa ona hemen icabet eder. Farz bir namazı eda eden kimseyi anne babasından biri çağırsa namazını bitirmedikçe ona icabet etmez. Ancak bir şey için acele olarak yardım isterse bu durumda hemen icabet eder. Çünkü zaruret olmadan namazı kesmek caiz değildir. Nafile orucu bozmak da böyledir. Nafile oruç tutan kimseye orucunu bozması için ısrar edilirse zevalden önce bozması caizdir. Daha sonra ise bozması caiz değildir. Ancak orucu bozmadığında anne babaya veya sadece birine karşı gelme durumu müstesnadır. Yine herhangi bir sebeple kaza orucunu bozmak da mekruh görülmüştür. Sonra yine bilesin ki ilim, edep ve emniyet sıfatlarına sahip evliyaya icabet, işaret yoluyla peygambere icabete dahildir. Çünkü onlar peygamber varisleridir ve yolları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allah'a vasıl olmak isteyen kimsenin mutlaka makam ve mertebeleri bilen kamil bir mürşidin sohbetine katılması, hoşuna gitsin veya gitmesin davet ettiği şeyleri kabul etmesi gerekir. Çünkü bu yol akıl yolu değil, keşif ve ilham yoludur. Ey hafız! Başında vuslat arzusu varsa hüner ehlinin kapısına toprak olman gerek diye bir beyit aktarıyor ve şöyle devam ediyor Bursevi Hazretleri. Tarikat ehli üç sınıftır. Abidler, müritler ve arifler. Abidlerin yolu çok amel etmek ve günahlardan kaçınmaktır. Müritlerin yolu batını kirlerden temizlemek ve boş meşgalelerden uzak durmaktır. Ariflerin yolu ise kalbi Allah için tertemiz hale getirmek ve onun rızasını talep yolunda dünya ve ahireti bezletmektir. Allah'ım bizi hak davete icabet edenlerden eyle. Bize tahakkuku kesin sırların tadını tattır. Amin ya Rabbel Alemin. Böyle bir dua ile bitiriyor 24. ayete dair söylediklerini müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Ve geldik değerli dinleyenlerim son ayeti kerimeye. Enfal suresinin 25. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Ayet öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz diye başlıyor. Haddadi tefsirinde şöyle der diyerek müellifimiz şu ifadelerle devam ediyor ayet-i kerime ile ilgili tefsirine. Bu ayet Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma hakkında nazil olmuştur. Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu ikisi sebebiyle çıkacak fitneyi haber vererek senden sonra ashabın başına bir fitne gelecek ve hem zalime hem de mazluma isabet edecek. Sadece onlardan zulmedenlere değil, hepsine zarar verecek diye bildirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ashabına haber verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma sebebiyle bilinen fitneler zuhur etmiştir. Bu fitne sadece zulme iştirak edenlere değil, bilakis hem onlara hem de diğerlerine isabet eder. Nitekim aralarında bulunan münkiri ikrar, iyiliği emir ve kötülükten sakındırmada gevşeklik, birliğin bozulması, bid'atlerin zuhuru, cihatta tembellik gibi durumlar, zikredilen fitneye örnek teşkil eder. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Bu yüzden azaba sebep olacak davranışta bulunmayana dahi azap ulaşır. Burada fitneyi körükleyenlere cezanın şiddetli olduğu uyarısı yapılmaktadır. Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Fitne öyle bir hayvana benzer ki Allah'ın beldelerinde otlamaktadır o ve burnunu yere koymuştur. Onu harekete geçirene yazıklar olsun. Bir başka kayıt ise şöyledir. Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lanet etsin. Sadi der ki, şöyle bir arkadaştan kaç, kaçabildiğin kadar. Çünkü o uyuyan fitneye kalk diyor. Müellifimiz Kurtubi tefsirinde şöyle denildiğini aktarıyor bizlere. Allah Teala hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Fatır Suresi 18. ayet. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Müddessir Suresi 38. ayet. Ve herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Bakara Suresi 286. ayet. Böyle buyurmaktadır. Bu ayetlere göre bir kimsenin başkasının günahından dolayı hesaba çekilmemesini ve cezanın sadece günahı işleyene ait olmasını gerektirmez mi diye sorulursa cevaben deriz ki insanlar açıkça kötülük işledikleri zaman görenlerin ona mani olmaları farzdır. Sükût ederlerse hepsi günahkar olur. Bir kısmı o günahı işlediği için, diğerleri ise ona susup rıza gösterdiği için günahkar olur. Allah Teala hüküm ve hikmetine binaen günaha rıza göstereni işleyenin yerine koymuş, ona da aynı cezayı vermiştir. Bunu bu şekilde İbnül Arabi söylemiştir. Hazreti Şeyh Sadreddin Konevi Kuddisesirruh, Şerhul Erbaîne Hadisen adlı eserinde şöyle der. Bazen kötü amelin gücü ortaya çıkar. Her ne kadar amellerine zarar vermese de o kötü amelin hükmü salih amel sahibinin haline sirayet eder ve o bundan zarar görür. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz ayeti buna işarettir. Bu hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Fatır suresinin 18. ayetiyle ifade edilen esasa ters değildir. Çünkü bu tesir salih amelin kötü amelden ayrılmasında esas olan hükme göre meydana gelmez ve sirayet etmez. Bilakis ikisinin birleştiği ve müşterek olduğu hüküm gereğince olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez ayeti ise iyi amelin kötüsünden ayrılmasında esas olan hükmün galip olduğunu beyan etmek içindir. Öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz ayetinde zikredilen hususlar şer ile ilgilidir. Allah'ı zikir için toplanan kimseler hakkında varid olan hadiste işaret edilen hususlar ise hayır hakkındadır. O hadiste Cenab-ı Hak o kimselerle meleklere övünür ve sizi şahit tutuyorum ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri içlerinde onlardan olmayan falan kimse var. Sadece bir ihtiyacından dolayı onlara katıldı deyince Hak Subhanehu ve Teala onu da affettim. Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla oturup kalkan şaki olmaz buyurur. İşte bu Hak Teala yönünden hükmün umumi ve külli oluşunun neticesidir. Yine güzel hal ve salih amel sahibi kimselerle birlikte bulunmanın kötü halin ıslahına tesirini göstermektedir. Bu konuyu iyice düşünüp anla diyerek sözlerini bitiriyor Konevi Hazretlerine ait olan aktarımıyla müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve ardından şöyle bir beyti paylaşıyor bizlere müellifimiz. Mesnevi'de der ki, ne mutlu nefsinden kurtulup diriye ulaşana. Yazık ölüyle oturup ölen, hayatını yitiren diriye. Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisi ihtiyaçsız Allah'a andolsun ki, kötü yılan bile kötü arkadaştan yeğdir. Kötü yılan insanın yalnız canını alır. Kötü arkadaş ise insanı cehenneme sürer, orasını durak eder. Müellifimiz son olarak şu ifadeleri paylaşıyor bizlerle. Ayetin işari yorumu şöyledir. Ey Allah'ın rızasına vasıl olanlar! Öyle bir fitneden, yani dünyevi ve uhrevi bir takım hazlarla nefislerin iptilasından sakının ki içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Yani bu fitne sadece zulmeden nefislere erişmekle kalmaz. Bilakis onun zulmeti nurani ruhlara ve Rabbani kalplere de erişerek onları ünsiyet ve kutsiyet bahçelerinden koparıp insanlık sıfatları mertebesine indirir. Nitekim Allah Teala Araf suresinin 182. ayetinde şöyle buyurmuştur: onları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake götüreceğiz. Bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir ayeti, vuslata erenleri masivaya iltifat etmeleri halinde ayrılıkla ve yavaş yavaş helake götürmekle cezalandırır. Tevilat-ı Necmiye'de böyle geçmektedir diyor müellifimiz ve sözlerini tamamlıyor. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyet içinde, selam ve selamette olmanızı niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahille karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın.

0: Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Ebu Hureyre yahut Ebu Said el-Hudri'den şöyle rivayet olunmuştur. Tebuk seferinde ordu açlıkla karşı karşıya kalmıştı. Sahabiler, "Ya Resulallah, müsaade buyursanız da develerimizi kessek, etini yesek ve yağlarını da kullansak," dediler. Resulullah, "Peki öyle yapın," diyerek müsaade etti. Bunu duyan Hazreti Ömer Resul-i Ekrem'e gelmiş ve, "Ya Resulallah, buna izin verirseniz binecek hayvan azalır. Onlara ellerindeki azıklarını getirmelerini emredin. Sonra da bu azıkların bereketlenmesi için dua edin. Olur ki Allah bereketini verir," dedi. Bunun üzerine, "Evet, öyle yapalım," buyurdu ve deriden yapılmış bir yaygı getirterek onu serdi, elde var olan erzakın getirilmesini emretti. Kimisi avuç dolusu darı, kimisi bir avuç hurma ve kimisi de ekmek parçalarıyla gelmeye başladı. Yaygının üzerinde bir miktar yiyecek toplandı. Resulullah bereketlenmesi için dua etti ve sonra, "Bunları kaplarınıza koyun," diye emretti. Onlar da kaplarını doldurmaya başladılar. Öyle ki askerin elindeki bütün kaplar dolduruldu. Doyuncaya kadar yedikleri halde yine de arttı. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'tan başka hak ilah olmadığına, kendimin de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in risaletine şeksiz şüphesiz inanarak Allah'a kavuşanlar mutlaka cennete gireceklerdir."

Mana evi bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Hazreti Adem'in duası. Adem aleyhisselam ve eşi cennette yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Yüce Allah Adem aleyhisselam ve eşinin duasını kabul etmiş ve onları affetmiştir.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

çiçeklerin en güzeli gül. Güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün. Sana binlerce selatü selam.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum." Nuh aleyhisselam'ın başka bir duası da, "Ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bugün gözyaşı döktüğün şey, yarın iyi ki Allah bunu bana nasip etmemiş diyeceğin bir imtihan olabilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun, salavatların en ekmeli tamamı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Bakara suresinin 172 ve 173. ayeti celilelerinin meali, tefsiri, manası hakkında elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.

sallallahu aleyhi ve sellem bağlanarak bana ve Habibime gönül veren, rızama talip, cennetime ragıp, cemalime aşık olan müminler. Size rızık olarak verdiğim nimetlerimin en güzelinden, en iyisinden, en faydalısından, en temizinden yiyiniz. Bana şükrediniz, bana ibadet ediniz. Eğer beni tanıyor, emirlerime ve nehilerime inanıyor, celalime, azametime, heybetime, kuvvet ve kudretime güveniyorsanız, sizi sevdiğim için en iyi nimetlerimle rızıklanmanızı istiyor ve bunu sizlere emrediyorum. İman sahipleri için yenmesi layık olmayan pis ve murdar şeyleri yemeyiniz. Zira iyiler yanı sıra kötüler de yaratmam, iyilerin kadrini bilmeniz içindir. Ey ehli iman! Allah Celle her şeyin zıddını yaratmakla iyiyi kötüden ayırabilmemizi temin buyurmuştur. Dikkat ediniz, her şeyin bir zıddı vardır. Kış, yazın, gece, gündüzün, iyi, kötünün ve kafir, müminin zıddıdır. Şu halde Allah-u Sübhanehu ve Teala iman eden müminlerin dünya hayatlarında en güzel ve en iyi nimetlerini yemelerini emri ferman ediyor. O mümin kulları için ahirette de en nefis nimetler hazırlamıştır. Hiç şüphe yoktur ki Allah-u Teala'nın kullarına yap dediği emirlerinde kullar için yüz binlerce fayda, yapma dediklerinde ise yüz binlerce zarar vardır. Ne çare ki kullardan bu fayda ve zararları idrak edecek ve değerlendirecek kabiliyette olanlar azınlıktadır. Nitekim Allah-u Teala'nın yenilmesine müsaade buyurduğu şeylerde birçok faydalar, yenilmesini men ettiği şeylerde de sayısız zararlar vardır. Bunun en canlı örneği Cedde Ekberimiz olan Adem Aleyhisselam ile Havva anamızın hareketleridir. Hak Sübhanehu ve Teala onlara cennette oturun, yiyin, için, gezin, dilediğinizi yapın. Fakat şu ağaca yaklaşmayın ve onun meyvesinden yemeyin. Sonra zalimlerden olursunuz buyurduğu halde onlar bu ilahi emrin kendileri için ne kadar faydalı olduğunu düşünememişlerdi. Bakara suresi 35'te dedik ki ya Adem, sen ve zevcen cenneti mesken edin. İkiniz de cennette dilediğiniz vakit, dilediğiniz yerde, dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Fakat bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ikiniz de zalimlerden, masiyetle nefislerine zarar edicilerden olursunuz. Kıymeti dinleyenler, tıpkı bunun gibi dünya hayatında da bazı şeylerin yenilmesini men etmiştir. Bu emri ilahiye uymalı ve canım hepsi Allah-u Teala'nın nimetleri değil mi? Hepsinden de yerim diyerek Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ve fermanı ile men ettiklerinden yiyerek zalimlerden olmamalıyız. Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün yolda giderken bir adamın parmakları ile saçını ve sakalını taradığını gördü ve kendi tarağını o fakire vererek o günden sonra kendi mübarek saçını ve sakalını parmakları ile taramaya başladı. Bir müddet sonra bir diğer adamın da avucu ile su içmeye çalıştığını görünce bu defa da su içmek için daima beraberlerinde bulundurdukları maşrabayı o fakire verdi. Ve o günden sonra kendisi avucu ile su içer oldu. Bir günde yatarken mübarek başının altına bir taşı yastık yerine koymuşlardı. Şeytan onun bu halini görerek ''Ya İsa'' dedi. ''Bakıyorum dünyada canının rahatlığını arıyorsun.'' Şeytanın bu sitemi üzerine İsa Aleyhisselam yastık yerine kullandığı taşı da kaldırdı, attı. Siz bir de bu dünya aleminde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vekilleri olduklarını iddia eden patriklere, metropoliklere, piskoposlara ve papazlara bakınız. Kimisi dünyanın hazinelerini nefsi için istif etmiş, kimisi firavunların taşlarından daha kıymetli mürassa taşları başlarına geçirmiş, sırtlarında en zalim hükümdarların ve diktatörlerin dahi giyemedikleri veya giymeye utandıkları allı pullu sırma işlemeli elbiseleri giymiş, firavunlar

Ve şeddatların oturamadıkları muhteşem binalara yerleşmiş, sofralarında bir kuş sütü eksik. Milyonlarca insan çalışıp çabalayarak bu keşişlerin doymayan ve asla doymayacak olan gözlerini ve midelerini doyurup doldurmak için avuç dolusu para döküyor. Ve üstelik huzurlarında diz çöküyorlar. Bu ruhban sınıfı sanki cenneti parsellemiş ve tapusunu da ele geçirmişçesine her kafir ölüsünün avucuna sağ kalanlardan dolgun bir haraç olarak cennetin anahtarını da sıkıştırmaktan haya etmiyorlar. Gaflet ve delalet içinde bulunan bu sürü günahkarın günahlarını çıkarıyor. Haşa, Tanrı adına onları bağışlıyor. Sözün kısası, ölüsünü başka, dirisini başka soyuyorlar. İşte Hazreti İsa aleyhisselam, İşte onun vekilleri olduklarını söyleyenler. Halbuki Hazreti İsa aleyhisselam kuşları göstererek erzak cemini men etmiş ve bütün kuşlar sabahları yuvalarından çıkarlar ve akşama kadar rızıklarını toplarlar ve akşam olunca yuvalarına elleri boş olarak dönerler. Yarınki nafakanızı bugünden toplamayınız buyurmak suretiyle ümmetine istifçiliği ve stokçuluğu yasaklamıştı. Onun asi ümmeti ise dünyayı cem ettikleri yetmiyormuş gibi semaları, ayı ve yıldızları da fetheye kalkışıyorlar. Oysa bu ve buna benzer fetihler ümmet icabet olan bizlere düşerdi. Zira fetih bizler için farz-ı kifayedir. Garp alemi aya ayak bastığına göre ümmeti Muhammed'e de aya ayak basmak farz-ı kifaye olur. Eğer içimizden herhangi bir Müslüman aya çıkamazsa dünyada yaşayan her akılbali Müslüman yarın yevmi kıyamette namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan nasıl ki sorulacak ve birisini bile eksik yaptığından dolayı mesul tutulacaksa ve bu ilahi emirleri yerine getirmeyenler nasıl ki aff-ı ilahiye mazhar olamazsa bu bilimleri de öğrenmeyenler vebale girmiş olacaklardır buyuruyor. Enfal suresinin 60. ayeti cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu, onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın ayeti cellesi işte bu iddiamızın sarih delilidir buyuruyor Muzaffer Ozak Hazretleri. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetlerini ilan buyurmalarından sonra bütün insanlar ve cinniler hangi milletten ve hangi ırktan olurlarsa olsunlar ve hangi lisanla konuşurlarsa konuşsunlar hepsi ümmeti Muhammed'dir. Şu gerçeği iyi bilmelidir ki her nebi bir kavme gönderilmiş, yalnız aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün beşere gönderilmiştir. Sebe suresinin 28. ayet-i cellesinde Rabbimiz, ya Muhammed, biz seni bütün insanlara taat ehline müjdeci ve Allah azabıyla korkutucu olarak gönderdik. Lakin çoğu insanlar risaletini tasdik etmezler, cennet ve cehennemin gerçekliğini bilmezler buyuruyor. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz son nebidir ve kendisinden sonra peygamber gelmeyecektir. Bu bakımdan dünyanın sonuna kadar ümmeti iki kısımdır. Ümmet icabet, ümmeti davet. Ümmet-i icabet Allah-u Teala'ya, meleklere, kitaplara ve son kitap olan Kur'an-ı Mübin'e, peygamberlere ve son peygamber olan Resuller Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve kıyamet gününe iman edenler ki elhamdülillah bizler de bu cümle-i necata dahil bulunuruz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor ve bu imanımızı lisanımızla takrir ve kalbimizle de tasdik ediyoruz elhamdülillah. Ümmeti davet. Henüz İslam'a gelmeyenler, dinsizler ve kendilerini Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın dininden ve ümmetinden farz edenlerdir. Bunlar her ne kadar insan olarak bir akla sahip iseler de henüz hak ve hakikati bulamamışlar ve İslam dinine gelememişlerdir. Halbuki daima genç ve daima dinç olan ve 14 asırdan beri bütün halkı Hakk'a davet eden Kur'an-ı Azimüşşan onları da tariki hak ve hidayete, yani İslamiyet'e davet etmektedir. Buna rağmen Kur'an-ı Azimülbürhan'ı tanımayan veya tanıdığı halde iman etmeyen,
hak ve hakikati bilen ve bilmeyen veya bilmek istemeyen bu güruhu, bu topluluğu ila yevmil kıyam daima hakka, hidayete ve İslamiyete davet etmekte daima devam edecektir. Bu davete rağmen hidayete gelmeyenlere de ümmeti davet denilir. Bunlardan hidayete gelenler bir tevhid ile İslam olurlar. Hidayetten nasibi olmayanlar da küfrü delalette kalırlar. Ahirete öylece giderler ve ebedi hüsrana uğrarlar. Ümmeti icabetten olanlardan bazıları da yaptıkları kötü amellerinden dolayı isimleri defteri İslam'dan silinerek esfeli safiliğine gönderilirler. Neden böyle olur? Çünkü cesette silsile-i enbiyanın evveli Hazreti Adem aleyhisselamdır. Nihayeti ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İyi bilmelidir ki bu zahirde böyledir. Hakikatte ise aleyhissalatü vesselam Efendimizin nuru evvel, Hazreti Adem aleyhisselamın nuru sondur. Zira ruh babası Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Ceset babası Adem aleyhisselam nebidir. Bu silsile-i enbiyadan birisinin risaletini müminlerin inkarlarına müsaade olunmaz. İnkar edenler İslam'dan çıkarlar. Bu peygamberler arasında birbirinden faik, birbirinden eftal olan nebiler vardır. Şu var ki bu nur silsilesi aslında bir tek nurdur. Bu nuru iki görenler şaşıdır ve onların gözleri bozuktur. Mesela ben Musa'ya inanırım, İsa'ya inanmam veya İsa'ya inanırım, Muhammed'e inanmam yahut Muhammed'e inanırım, İsa'ya inanmam diyenler bu tevhid nurunu parçaladıklarından bütün enbiya onlara darılmıştır. Kendisine bağlı bulunduğunu sandığı peygamber de ona darılmıştır. Birisini inkar, diğerlerinde inkardır. Ne gibi? Bunu bir kıssayla anlatalım. Hocanın birisi talebelerinden birisine dolapta bir şişe var, onu al bana getir dedi. Talebe dolabı açtı ve orada iki şişe bulunduğunu gördü. Hocasına seslendi. Efendim, burada iki şişe var, hangisini alayım? Hoca içeriden cevap verdi. Hayır, şişe bir tanedir. Talebe iki şişe gördüğünde ısrar etti. Şişenin bir tane olduğundan emin bulunan hoca da madem ki öyle, kır bir tanesini emrini verdi. Talebe hocasının bu emrini yerine getirdi ve şişenin birini kırınca her ikisi de kırıldı. Çünkü şişe gerçekten bir taneydi. Talebe şaşı olduğundan tek şişeyi çift gibi görmüştü. Enbiyanın birisine inanan ve diğerlerine inanmayanlar da bu şaşı talebe gibidirler. Onlar da bu nebilerden birisini kırmakla diğerlerini de kıracaklarını düşünemiyorlar. Zira İsa aleyhisselam ne dediyse Hazreti Musa aleyhisselam da onu söylemiştir. Ona iman etmek diğerlerine iman etmek demektir. Birisine inanıp diğerlerine inanmamakla her ikisini de kırmış olunur. Bunun içindir ki Müslümanlar hiçbir nebinin peygamberliğini inkar etmezler. Hepsine birden iman ederler. Halbuki Yahudiler ve Hristiyanlar enbiyadan bazılarına inanıp bazılarına inanmamakla kendi peygamberlerine kırmış ve incitmiş olduklarını dahi sezemezler. Onun içindir ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlere inanmış ve onları tasdik etmiş ve ümmetine de bunu böylece talim ve tevhim eylemiştir. Kur'an-ı Mübin'deki Bakara suresi 285'te Allah-u Teala'nın peygamberlerinden hiçbirisini Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları gibi kimini tasdik ve kimini tezkip ederek ayırt etmeyiniz. Ayet-i Cellesi de bunu teyit ve tespit etmektedir. Ey ehli iman buyuruyor. Hazreti İsa aleyhisselam'da gördüklerimiz bir ulul azim peygamber için lüzumlu olan sıfatlardır. Onun vekilleri veya vekilleri olduklarını iddia edenler ise bu sıfatları bakımından ona asla yakışmayan ve yaklaşmayan ve bu vekalete hiçbir zaman layık ve müstahak olmayan dünya perest kimselerdir. Onun getirdiği dini putperestliğin karanlıkları içine gömmüş ve yok etmişlerdir. Onun hak kelamını kendi yanlış inanç ve anlayışları ile kasten tahrif etmişler
ve elbette Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da gücendirmişlerdir. Bu yüzden insanları dalalete ve zulme götürmüşler, kendilerine taptırarak Tanrı adına günah işlemek, günah bağışlamak ve cennet satmak suretiyle kendilerinin Allah vekili olduklarını da ilan etmişlerdir. Haramı helal ve helali haram göstererek İsa dinini şahsi menfaatleri uğrunda adeta bir alet ve oyuncak haline getirmişlerdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bizzat haram saydığı ve asla yemediği o hınzır etini mübah ve helal saymışlar ve onun maddi manevi haram ilan ettiklerini de pervasızca ortadan kaldırmışlardır. Oysa Hazreti İsa Aleyhisselam'ın eline ne geçerse ye, ağzından çıkana dikkat et demiş olması imkansızdır. Gayri kabildir ve muhaldir. Helal yemeyen doğru konuşamaz. Haram yiyenler yalancı olurlar. İbadetten zevk alamazlar. Hak kelamı dinleyemezler. Buna binaen Allah-u Zülcelal Mü'minin suresinin 51. ayet-i cellesinde buyuruyor ki: Ey peygamberler! Pak ve helal şeyleri yiyin ve salih amel işleyin buyurmuştur. Enbiyaların serdarı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen Kur'an-ı Mübin'de tayyibatı ye, diline sahip ol, hem ağzından içeriye girene hem de ağzından dışarıya çıkana, bahusuz ağzından girip vücuduna kuvvet olacaklara ve azalarına sahip ol buyurulmuştur ki İsa aleyhisselam da bundan gayri bir şey söylemiş olamaz. Zira silsile-i enbiya musaddikindir, silsile-i felasefe mükezzibindir. Fahri Müslim Efendimiz, ameli saliha 10 cüzdür, 10'da 9'u helal yemektir buyurmuşlardır. İşte Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'e temiz, tahir, tayyip şeyleri yememizi emr-i ferman ediyor ve kendisine ibadet etmemizi inan ve ihsan buyurduğu türlü nimetlerine karşı malen ve bedenen şükretmemizi, hakkıyla kulukta bulunmamızı açıkça bildiriyor. Bizlere maddeten haram kıldığı şeyleri de beyanla, size ölü hayvan etini, domuz etini ve kan ile Allah'tan gayri ibadet edilen ve Allah'a şirk koşulan putlara kesilen kurban etlerini yemenizi yasak ettim buyurmaktadır. Evet, haram iki kısma ayrılıyor. Birisi maddi olarak zikrolunan haramlardır ki biraz önce anlatmaya gayret ettiğimiz ölü eti, domuz eti, kan ve putlara kesilen, totemlere ve putlaşmış kişilere nezredilen, yani Allah-u Teala'nın rızasından gayrı maksatlarla zebh edilen kurban etleri. Kurban kesen Müslüman ise hayvanı keserken kasten Besmele-i Şerif'i terk ederse o hayvan da murdar olur ve İslam dinine göre eti yenmez. Enfal suresi 157'de Rabbimiz murdar olan şeyleri haram kılar buyurmuştur. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir aradan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikteyiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz inşallah. Pak ve helal şeyler yiyenler, ameli saliha dediğimiz, Allah-u Teala'nın beğendiği ve beğeneceği iyi ve güzel fiilleri işleyebilirler. Her türlü haramları ve temiz olmayanları, yani Allah-u Teala'nın men ettiklerini yiyenler ise ameli saliha işleyemezler. İşlemeye çalışsalar bile o yaptıkları güzel şeylerden ve Allah-u Teala'nın sevdiği amellerden asla zevk alamazlar. O güzel amellerin zevkine varamaz, ondaki feyzü felahı düşünemez ve o ameli adeta angarya gibi kerhen icra ederler ve o amelden kurtulduklarına sevinirler. Mesela oruç tuttuğu halde tuttuğu orucun zevkine varamayan bir gafil Müslümanın iftar vaktini ve bayram gününü iple çekmesi gibi huzursuzluğa düşerler. Halbuki o Müslüman orucun ve namazın kadrini bilse bütün ömrünün Ramazan ile geçmesini ve ömrü boyunca Ramazan orucu tutmasını temenni eder. Fahri Risalet Efendimiz de böyle buyurmuşlardır. Demek oluyor ki maddi ve manevi haram lokma ile beslenen kişiler böyle bir nimetin kadrini bilmekten mahrum kalırlar ve o ibadetleri onlara azap gibi gelir ve bir an evvel kurtulmak isterler ve tamamlanınca da adeta bayram ederler. Bilseler, bile bilseler ki oruçlu olan kimsenin duası kabul olunur, uykusu bile tesbih sayılır, günahları mağfur olur ve nice nice nimet ilahiyeye mazhar bulunur. Oysa yediği haram bütün bu nimetlere perde olmuştur. Tıpkı bunun gibi haramı irtikab edenler namaz kılamazlar. Kılsalar dahi namazın zevkine varamazlar. Bundan dolayı da müminlerin miracı olan namazın kadrini ve önemini takdir edemez ve bu mübarek ibadeti bir yük, bir külfet gibi bir an evvel tamamlayıp sanki ondan kurtulmak isterler. İbrahim Ethem Hazretleri bir hurmacıdan hurma alıyormuş. Tartı işi bittikten sonra bilmeyerek kendisine ait sandığı bir tek hurmayı da alıp kendi hurmaları arasında karıştırarak yediği için 40 gün kıldığı namazlardan zevk alamaz olmuş. Bunun nedenini düşünerek rahatı ve huzuru kaçmış ve o günlerde Kudüs'e vasıl olarak kırklar meclisine dahil olmuş. Aralarına girerek sohbetlerinden faydalanmak isteyince kendisini kabul etmemişler ve sen demişler, hurmacının bir tek hurmasının sehven alıp yediğin için 40 gündür ibadetlerinden zevk alamıyorsun. Ancak bu hakkı hak sahibine iade ettiğin takdirde meclisimize girebilirsin. Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri Kudüs'ten Medine-i Münevvere'ye dönmüş, hurmacıyı bulmuş, haksız olarak yediği tek hurmanın bedelini kendisine ödemiş, özür dileyerek helallik almış ve ancak bundan sonra ibadetlerinde eskisi gibi zevk ve huzura varmıştır. Şimdi insaf ile düşünelim. İtikâr yapan ibadetinden zevk alır mı? Muhtekirin duası kabul olunur mu? Zira muhtekir mel'undur buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rüşvet yiyen, tefecilikle geçinen ve halkın iliğini, kemiğini emen ve sömüren zalimler kıldıkları namazlardan nasıl zevk alırlar ve nasıl huzur bulurlar? Böyle haramı ve zulmü irtikab edenler hakkında Allah Celle vay o namaz kılanlara ki namazlarında sehveder ve namaz kılan müminlere layık olmayan sıfatları ile iktisap ederler. Vay o namaz kılanlara ki namazlarında sehvederler ve halka yardımı men ederler buyuruyor. Hiç kılmayanların vay haline. Biz salati daimindeyiz diyerek bu büyük nimetin kadrini ve kıymetini bilmeyenlerle müminleri bu gibi boş sözlerle kandıranların vay hallerine. Namazın farziyetini inkar ederek biz namaz kılmayız ama kalbimiz temizdir safsatası ile Allah-u Teala'nın hasmı olan gafillerin de vay hallerine. Bin kere, 10.000 kere veil olsun, azap olsun buyuruyor. Hiç şüphe yoktur ki haramı irtikab edenler
ibadette bulunamaz ve bu gibi boş sözlerle avunurlar. Ne var ki bu avunma ve avutma ancak dünya hayatındadır. Yarın mahşer yerinde salih müminlerden ve has kullardan ayrılmak zamanı gelince, ey mücrimler, bugün onlardan ayrılın. Yasin suresi 9. Buyurulacak ve işte ancak o zaman ne kadar aldandıklarını, kendi kendilerini nasıl avutup aldattıklarını anlayacaklar ve binlerce defa pişman olarak feryat edecekler ama ne fayda. Bu feryat ve ağlamaları onların hiçbir işlerine yaramayacak, azaptan kurtulamayacaklardır. Bilhassa müminler defterlerini sağ yanlarından alarak birbirini tepşir ve tebrik ederlerken memnun ve mesrur ehillerinin yanlarına dönerek elhamdülillah, Rabbim beni affetti, bana cennetini ve cemalini nasip eyledi diyerek sevine sevine cennete girerlerken dünya hayatında Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemeyenler, haram, helal ayırt etmeyenler, boş sözlerle avunup vakit geçirenler büsbütün yeyse ve nedamete kapılacaklar. O korkunç günün şiddet ve dehşetinden ne yapacaklarını şaşıracaklar. Saçlarını başlarını yolarak dövünecekler ve eyvah, mahvolduk, helak olduk. Keşke bizler de Resullere tabi olsaydık. Allah'ın ve peygamberlerinin emirlerine uysaydık. Cennete nail olamasak da hiç değilse cehenneme girmezdik diyerek feryat edeceklerdir. Salih müminler ise kendilerine ihsan buyrulan derecatı görerek keşke Rabbimize daha fazla ibadet etseydik, daha yüksek derecelere nail olsaydık diyerek hayıflanacaklardır. Kıymeti dinleyenler, haram yiyen kişi zekat veremez. Verse de acıya acıya, üzüle üzüle verdiği ve gözü üstünde kaldığı için zekatının zevkine de varamaz. Bu gibiler verdikleri zekat ile fakirlerin gözyaşlarının dindiğini ve onların tarahının feraha tebdil olduğunu, hüzünlerinin sürura, kederlerinin neşeye döndüğünü de sezemezler ve bunun zevkine ve huzuruna da eremezler. Ağlayan çıplak bir yetimi giydirmenin, bir düşkünü sevindirmenin, gözyaşlarını dindirmenin manevi hazzını bilemezler. Çünkü bu zevke ermelerine ve o hazza erişmelerine yedikleri haram, perde ve mani olur. Haram ister maddi ister manevi olsun, irtikab edene tesiri çok büyüktür. Zira yenen nesnenin yiyen üstünde tesiri vardır. Dikkat ediniz, buğday yiyenler ağır ve yavaş olurlar. Mısır yiyenler ise çevik ve ataktırlar. Eşek eti yiyen eşekleşir. Katır eti yiyen katırlaşır. Hınzır eti yiyen hınzır ahlakıyla ahlaklanır. Ölü eti yemenin haram kılınması yalnız ölü hayvanın etinin yenmesinin men etmek için değildir. Gıybet eden ve adam çekiştiren kişilerin de ölü kardeşlerinin etlerini yemiş gibi olduklarını Kur'an-ı Azim açıkça beyan buyurmaktadır. Ölü hayvan eti yemek maddi haramdır, gıybet ise manevi haramdır. Çünkü bir mecliste hazır bulunmayan bir kimseyi çekiştirmek, kendisini müdafaa etmekten mahrum, yani bir bakıma ölü gibi olan o şahsın etini yemekten farklı mıdır? Ayet-i Celle ile sabit olan maddi haramlardan ölü eti yemek, kan içmek, domuz eti yemek, Allah-u Teala'dan gayri için kesilen kurbanların etlerinden yemekten ibaret ise de zaruret halinde ölmeyecek miktarda yenilmesinin günah olmadığını da yine fıkıh bilgilerinde Kur'an-ı Hakim bizlere beyan buyurmaktadır. İnsan hayatını tehdit eden ciddi ve kaçınılmaz haller karşısında maddi haramlara cüz'i miktarda müsamaha gösteren İslam dini, manevi haramlar için aynı müsamahayı göstermemekte. Ve mesela yalana, gıybete, ucube, hasede, kine ve bunlara benzer Allah-u Teala'nın sevmediği kötü sıfatlara asla ve kat'a müsaade etmemektedir. Bu gerçekte gösteriyor ki maddi haramlara nispetle manevi haramlar daha çok ehemmiyetlidir. Şu farkla ki maddi haramları irtikab edenlerden manevi haramlar da zuhura geleceği de unutulmamalıdır. Haramla beslenen vücut ateşte yanacaktır. Yenen şey surette nimet ve hakikatte
ateştir. Haram yiyenlerin haramla besledikleri çocuklarında yedikleri haramların tesirleri her zaman görülmektedir. Böyle haramla beslenen ve büyütülen çocuklar, kız ise kötü yollara, erkek ise bir takım sapıklıklara düşebiliyor. Hırsız, arsız, zalim ve cemiyete muzır mahluklar olarak ortaya çıkabiliyor. Meğer ki Allah-u Teala'nın lütfu ve inayete erişirse ona sözümüz yok. Mülk Allah-u Teala'nındır. Onu dediği ve dilediği olur. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Yalnız hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıdır ki babanın yaptığı suç ve kabahat mutlaka oğlunda zuhura gelir, tevbe etmediyse. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, İrşad isimli eserde 3. cildinde Muzaffer Ozak Hazretleri'nin bizlere anlattığı, aktardığı bu kelamları bizler de sizlere aktarmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri buraya kadar anlatmaya çalıştığımız bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatında tatbik eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: İbn-i Cabir diye anılan Huseyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alaca hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabel etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum." Nuh aleyhisselamın başka bir duası da, "Ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: ey Rabbimiz. Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyordu. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: Ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo.

İbn-i Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabel etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Efendim hoş geldiniz. Bizi şu an kimler, nerelerden dinliyorsa hepinize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Neden hiçbir şeyden eskisi gibi lezzet ve tat alamıyoruz? Bir hikayeyle başlayalım, konu iyi anlaşılsın. Sadi Şirazi Gülistan'da bir hikaye anlatıyor bize. Varlıklı bir tüccarla karşılaşmasını aktarıyor. Tüccar mallarını ve ticaret planlarını anlatıyor ona. Bir sefer daha yapıp ardından artık dinleneceğini söylüyor. Fakat son sefer dediği İran'dan ta Çin'e ve oradan başka başka ülkelere uzanan ve her durakta gittiği yerlerde yeni yeni alışverişler yapacağı büyük bir yolculuk. Sadi Şirazi bu bitmeyen isteklerin karşısında kanaati hatırlatıyor. Yani o tüccarın artık son bir sefer bu dediği şeyi dinleyince insan kendi sözlerini hatırlıyor. Hepimizi ilgilendiriyor bu. Şu iş bir bitsin, biraz daha biriktireyim, şunu da düzene koyayım, şu eksiği de tamamlayayım, şu da olsun. Aslında bunların her birinin haklı bir sebebi olabilir. Ama bazen durup dinlenebileceğimiz, sevdiklerimizle ilgileneceğimiz, bizim için çok önemli olan bir şeyleri öğrenebileceğimiz gün hep ileride kalıyorsa, işte arada geçen zamana da artık bakmamız gerekiyor demektir. Aynı eserdeki başka bir hikayede de çölde kaybolmuş ve yiyeceği tamamen bitmiş bir adam anlatılır. Bu adam bir kese bulur çölde. Öyle sevinir ki kesin der bunun içinde bir yiyecek vardır. O keseyi açar, içinde yiyecek yok. İçinde bir sürü inci var. Ama taş mı yiyecek adam? Bulduğu şey ne kadar kıymetli olsa da karnı açlıktan zil çalıyordur ve onun açlığını o inciler gidermeyecektir. İşte bu anlattığım iki hikayeyi dinleyince yine benzeri şeyleri görüyoruz hayatımızda. Bir yanda rahat edeceği günü hep sonraya bırakan o tüccar var. Diğer yanda o anda ihtiyacı olanı bulamadığı için aslında çok çok değerli olan o elindeki incilere sevinemeyen bir yolcu vardır. Gelelim alacağımız derslere. Biz de bazen geleceğimizin hesabıyla bugünü kaçırıyor olabilir miyiz? İhtiyacımızın ne olduğunu bile fark edemiyoruz. Sonra aklımız o eski günlere gidiyor. Çocukken böyle değildik. Peki hiç düşündünüz mü o günlerde hayat nasıldı ve neden bugün gibi değildi? Daha mutluyduk. En azından bir şeylerden lezzet alabiliyorduk. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman hep eski bayramlar, o eski aile ziyaretleri, efendim kapıların önündeki sohbetleri, insanların birbirlerini mahallede kollamalarını, eşyaların, imkanların daha az olmasını, binaların, oturduğumuz evlerin daha küçük olmasını belki ama bir günün hafızamızda bıraktığı sıcaklığı hala unutamadığımızı söylüyoruz ve onu arıyoruz, o günleri. O günlerin nesini özlüyoruz sizce? Sofradaki yemekleri mi? O sofrada oturan insanları mı? Bir yere gittiğimiz o yolculuğu mu özlüyoruz yoksa o yol boyunca beraber güldüğümüz, beraber dertleştiğimiz kişiyi mi? O günlerden neler hatırlıyorsak bir anda gözümüzün önünden geçiyor değil mi? O günlerde de geçim derdi vardı, hastalıklar vardı. Belki bugünden daha ağırdı. Ve birçoğumuzun çocukluğu mutlu, şen şakrak ve huzurlu geçmedi. Ve birimizin şu anda benim veya siz dinleyenlerin arasından bazıları o özlediği yıllar olurken başka birileri için de unutmak istediği o çocukluk yılları olabilir. Ama genel olarak şöyle bakalım. Çocukken bayram sabahı, imkan ölçüsünde bir şeyler alınır, bazen ana baba kendini almaz çocuğuna
bir küçük ayakkabı, ucuzundan bir çorap, bir şeyler alırdı. Annemiz gece boyunca hazırlık yapmıştı. Temizlik, düzen, şu bu. Babamız masrafı nasıl karşılayacağını düşünüyor, çoğu zaman bize belli etmiyordu. Biz misafirin gelmesini bekliyorduk, onlar evde ne ikram edeceklerini düşünüyorlardı. Sofra kurulunca hazır oturuyorduk. O sofranın nasıl kurulduğunu bilmiyorduk. Ödemeler neydi, kira neydi, eksikler neydi, borçlar nasıldı? Yani çocukluğumuzun bazı günleri bize bugünkünden çok daha hafif geliyordu. Çünkü sorumluluğumuz yoktu, kaygımız yoktu. Bizim için bunları başkaları yüklenmişti. Tüm ağırlık ana babadaydı. E şimdi o zamanları nasıl özlemeyeceksin? Ana babalarımızın o zaman düşündüklerinin büyük bir kısmını şimdi bizler düşünüyoruz. Yükler şu omuzlarımızda. Artık o çocukluğumuzdaki gibi kaygısız, düşüncesiz olmamız imkansız. Yaşımız değişti, şartlarımız, sorumluluklarımız değişti. Şimdi o zamanlardan bugüne bakalım. Akşam oldu, gün boyunca koşuşturdunuz. Kadın olun, erkek olun, herkesin bir koşuşturmacası var. Bir ara içinizden geçirdiniz, ya şu işler bitsin de akşam bir çay içeyim veya bir kahve içelim evimizde. O vakit geliyor, oturuyorsunuz, çayınız, kahveniz önünüzde. Ortalık biraz sakinleşmiş, tam beklediğiniz vakit. Ama içinizde o gündüz hayalini kurduğunuz, beklediğiniz rahatlık yok. Televizyonu açıyorsunuz, hoşunuza gitmiyor. Telefonu alıyorsunuz, kaydırıyorsunuz sosyal medyayı falan, onu da bırakıyorsunuz. İçinizden hiçbir şey yapmak geçmiyor. Allah Allah! Sonra kendi kendinize şaşırıyorsunuz. Ya ben eskiden böyle değildim. Küçücük bir şeylerden mutlu olurdum, heves duyardım, ne oldu bana? Ve ilk dakikalarda söylediğim cümleyi belki de dilinizle söylemeseniz de içinizden geçiriyorsunuz. Neden hiçbir şeyin tadını alamıyorum? Aslında bu sözün içinde yorgunluk var, kırgınlık da var. Biliyoruz ki birçok şeyi hissediyoruz ama tam olarak dilimize dökemiyoruz. Belki bu cümle onu özetliyor. Biz bir şeyleri sevmekten vazgeçmiş değiliz. Onlara heves duyacak halimiz kalmamış gibi, ne dersiniz? Ve insanız, her birimizin böyle zamanları, dönemleri olabiliyor. Başkasını anlatırken de zorlanıyoruz. Çünkü neyin eksik, her şeyin yerli yerinde diye sorulacağından çekiniyoruz. Ama biz böyle düşünmekten mutlu değiliz. Fark ediyoruz onca nimetin içinde olduğumuzu. Ama elimizde değil ki düşüncelerimiz. İşte bu imtihan dünyasıdır. Evimizin olmasıyla evimizde rahatlayabilmemiz veya sevdiklerimizin yanımızda olmasıyla onlarla güzel vakit geçirebilmemiz her zaman aynı anda olmuyor. Gelirken eve yorgunluğumuzu da getiriyoruz. Kafamızdaki hesabı, ertesi günün işini, içimize attığı sözü, maalesef kapıyı kapatınca, eve girince hepsi dışarıda kalmıyor. Sonra önümüzdeki güzel şeyi göremeyince bir de kendimize kızıyoruz. Ya ben buna da sevinemiyorsam benim derdim ne? Diyoruz. Ama kendi kendimize de bu kadar insafsız olmayalım. Hemen kendimizi suçlamayalım. Ne yaşıyorum acaba? Bunu anlamaya çalışalım. Belki hayatımızda uzun süredir devam eden, hiçbir işe yaramayan bir alışkanlığımız var. Bizim için bugünün tabiriyle rutin hale gelmiş. Alışkanlık olmuş. Belki biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Bazı değişiklikler olmalı hayatımızda veya bu hayatın yükünü artık paylaşmamız gerekiyor. Kızdığımız, moralimizi bozan olaylar neyse, acaba üzülür mü, kırılır mı, gücenir mi demeden düzgün bir lisanla ifade etmemize ihtiyacımız var. Belki dolduk, patlamak üzereyiz.
Elbette ilk dakikalarda paylaşmaya çalıştığım, bundan önceki devirlerdeki insanların birbirine içini dökmeleri, biraz ferahlamaları, nasihat almaları falan artık zor. Artık konuşacak insan dahi bulamıyoruz, doğru. Ve rahatlayamıyoruz. Bunun yanı sıra, eğer cep telefonunu bir de düzgün kullanamıyorsanız, pek çok hayatın içindesiniz. Birinin evini, birinin eşini, birinin gördüğü ilgiyi, birinin tatilini, sahte pozlarını, vur patlasın, çal oynasın türünden hayatını ve farkına varmadan o izlediklerinizi kendinizle karşılaştırıyorsunuz. Biraz önce içinde rahat rahat oturduğunuz o ev, başka bir evi görünce gözünüze küçük gelmeye başlıyor. Eşiniz de öyle. O kadar kusursuz bir hayat anlatılıyor ki, hem sosyal medyada hem film ve dizilerde herkes birbirini mukayese ediyor. Halbuki evin değişmedi, içindeki insanlar değişmedi. Yine de kendi hayatımızı eksik hissetmeye başlıyoruz. Biz insanız ve bu duyguları yaşayabiliriz. İnsan gördüğünü ister. İlla çocuk olmamıza gerek yok. Ama güzel bir söz var. Hayaller bilmem neresi ama oturduğumuz yer şurası diye. Herkesin hayali var. Ama biraz gerçekçi olmak ve bu işe şükürle bakmak lazım. Cümlelerimiz arasında hep bir ama var. Her şeyin başına bir ama koyuyoruz. Evimiz var ama, eşimiz var ama, sıhhatliyiz ama, iş bulduk çalışıyoruz ama, evladımızın iyi yönleri var ama. Hep eksik yerlerdeyiz. Onu arıyoruz sanki. Elbette gerçek ihtiyaçlarımızı görmezden gelmeyeceğiz. Daha iyisini istemek hakkımız, lakin her gördüğümüz şeyin bizim ihtiyacımız olup olmadığını da düşünmek ve bu dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu, cennet olmadığını, her insanın her istediğini yapamayacağını aklımızdan çıkarmamak durumundayız. İşte artık biraz kendi hayatımıza dönmemiz gerekiyor. Gerçek hayata. Sorgulanacağımız, cennet ve cehennemi bize yaklaştıracak olan hayatımıza bakmalıyız. Başta sizinle paylaştığım o tüccar gibi, rahat edeceğimiz günü hep sonraya bıraktığımızda zaman yine geçiyor. Çünkü öyle büyük hedeflerimiz, öyle malı, meli diye kurduğumuz cümleler var ki, şöyle olmalı, böyle demeli, böyle düşünmeli, şu da olmalı, böyle görülmelilerle o anı kaçırıyoruz. Zaman durmuyor. Örneğin bir eşyayı almak istiyoruz. Aylarca onun stresi var. Alıyoruz, birkaç gün belki seviniyoruz. Sonra daha yenisini görünce elimizdeki sanki eskiymiş gibi geliyor. Aynen cep telefonlarında olduğu gibi. Durmadan bir sonrakine geçiyoruz. Gözümüz bir türlü doymuyor. Aynen o tüccar gibiyiz. Zaman geçiyor kardeşlerim. Çocuk büyürken onunla geçirilecek günler de geçiyor. İşleri yetiştirirken görüşemediğimiz dostlarımız kalıyor. Daha rahat, daha konforlu bir hayat hazırlamak için uğraşıp duruyoruz. O bekleyip durduğumuz hayatı gözümüzde o kadar büyütüyoruz ki o vakit geldiğinde de ömrüm ne çabuk gelmiş geçmiş diyoruz. Her istediğimiz olmuyor, doğru. Hepimiz şöyle uzun tatiller yapamıyoruz. Ne bileyim, her istediğimiz yere gidemiyoruz. Efendim, istediğimiz aracı alamıyoruz. İstediğimiz her neyse ona ulaşamıyoruz. Lakin ama bazen elimizde olan o küçük şeyleri de yapabileceğimiz onca imkanı da erteliyoruz. Örneğin ne kadar yorgun argın gelsen de şöyle bir yarım saat imkan varsa, hiç park, yürüyüş yolu bulamadık, evinin önünde de yürüyemez misin eşinle, çocuğunla? Mesela ne kadar yine yorgun olsan, sıkıntın olsa da, uzun zamandır aramadığın bir kişiyi birkaç dakikalık arayacak kontürün, dakikan yok mu? Ya da sofrada birkaç dakika daha kalarak cep telefonlarını bırakıp, ya sen ne yaptın bakalım bugün? Günün nasıl geçti? Şöyle bir

birkaç cümle edemez miyiz? Ama bunların sırası değil. Şimdi olmaz, vaktim yok diye diye yapılabilecek çok şeyi de yapmıyoruz. Bir türlü sıra gelmiyor. Elbette çalışalım, elbette daha iyisini arayalım ama bugün elde ettiğimiz şeylerin de farkında olalım. Sürekli isyan, sürekli şikayet, kendimize hiçbir şey başaramamışız, elimizde hiçbir şey yokmuş gibi davranmayalım. O kadar garip ki, seneler önce hayalini kurduğumuz o imkanın içindeyizdir, kendimizi kandırmayalım bakın. Ama gözümüz bir sonrakine gittiği için, ya ben şu anı seneler önce hayal ediyordum demeyiz. İşte şükürsüzlük buna deniyor. Ne kadarının bize yeteceğini düşünmezsek, o her ulaştığımız yerde yeni bir eksiklik bulabiliriz. Tam evin masrafı biter, taksitle bir şey almışızdır, bittiği gibi yeni bir şey değiştirmek isteriz. Tam bir iş düzene girer, bu defa başkasının işiyle bunu karşılaştırırız. Belki de aradığımız şeyi çoğu zaman yanlış yerde arıyoruz. Yorulmuşsun, kendini yoracak başka bir şey arıyorsun. Yeterince borcun var, tam ihtiyacın değil ama borca girip alıyorsun. Yalnız hissediyorsun. E tamam, o zaman ara birkaç kişiyi. Hayır, hiç tanımadığın, etmediğin ve kötü örnek olacak insanların hayatlarına bakıyor, saatlerini harcıyorsun. Peki aradığımız şey bizi tatmin ediyor mu? Hayır. Sadece bir süre meşgul oluyoruz. Sonra içimizdeki ihtiyaç yine kendisini hatırlatıyor. Ve hepimiz farklı farklıyız, değil mi? Kimisi hemen küçük bir şey yaşadığında mutlu olur, şükreder. Kimisinin mutluluk anlayışı o kadar farklıdır ki bir türlü mutlu edemezsiniz. Tabiri caizse tüm dünya bir araya gelse, ağzınla kuş tutsan da o kişiyi güldüremezsin. Yani mutlu edemezsin diye. Bazı insanların mutlu olma eşiği farklıdır. Eğer öyle bir insansanız, vay etrafınızdakilerin başına gelene. Ya da tam tersine, küçük şeylerden mutlu olup, şükredip, keyif alabiliyorsanız, maşallah o etrafınızdaki insanlara. Hangisindensiniz siz? Yani hepimiz farklı farklıyız. İnsan nasıl dinlenir peki? Biraz kendimize vakit ayıralım diyoruz ya. Bu da insandan insana değişir. O dinlenmenin şekli de herkeste aynı olmayabilir. Kimi insan şöyle yalnız kalmak ister, bir köy evinde, kimisi biraz şöyle yürüyünce, bazısı illaki birileriyle konuşunca rahatlar. Kimisi mesela balığa gider, kimisi sadece uyur. Yani herkesin farklı farklıdır. O yüzden ilk önce neden rahatlıyorsanız, ne sizi gerçekten dinlendiriyorsa, her hafta, her ay olmasa da senede birkaç gün kendinizi buna zorlayın. İmkanlar içerisinde ne durumdaysanız kendinize vakit ayırın. Ve bunun için şükredin o ayırdığınız vakitte başınıza gelenlere, yaşadıklarınıza. Farkındaysanız bir mevzu da boş kaldığımızda kendimizi huzursuz hissetmemiz. Oturunca, bir iş yapmayınca öyle şeyler aklımıza geliyor ki, o ne olacak, bu ne olacak, şunu yetiştirmem lazımdı, şu öyle olmalıydı. Ya dinlenirken bile bir iki saat içimizden biri kalk kalk kalk şunu da yap diyor sanki. Tamam, bazı işler elbette beklemeyecek. Ama hiç mi Allah aşkına dinleneceğiniz bir saat, iki saatiniz yok? Bir gün diyelim izinlisiniz, çalışmıyorsunuz. Sabahta azıcık geç kalktınız. Buna rağmen akşam hala yorgun olabilirsiniz. Çünkü o gün evde otururken, o izin gününüzde diyorum, işlerin hesabını yaptınız yine. Bir telefonla yeniden işe döndünüz. Sonra bütün gün o konuşmayı belki düşündünüz. Veya bir gün önce izlediğiniz o filmden, diziden etkilendiniz. Ertesi gün ruh haliniz ona benzedi. Yani ne yaparsak yapalım, düşüncelerimiz bizimle. Tatile gideceksin belki, o tatile giderken de duygu düşüncelerin neyse onlarla gidiyorsun. Dolayısıyla bir insan şükretmeyi,
elindeki imkanları fark edebilmeyi öğrendiyse, diyelim imkanı yok, birçok şeyi almaya, oturduğu ev, birçok insanın oturabileceği bir ev olarak görünmese de o daha mutludur. Ama her istediğini alabilecek ve herkesin hayalini kurduğu bir evde oturan insan da eğer şükretmeyi bilmiyorsa, belki o şükreden insandan daha mutsuz olabilir. Öyle ya, bir şehrin tepe noktasına çıkın veya etrafta görebiliyorsanız, geceleyin şöyle bir izleyin yanan ışıkları. Evler, apartmanlar, binlerce on binlerce ışık. Zannediyor muyuz? Hepsinin o yanan ışıkların olduğu evde içinde, cümbür cemaat insanlar keyif içindeler. Hayır. O yüzden kardeşlerim, bazen kendin içinde dinlenmen gerekiyor. Bir süre ulaşılabilir olma. Cep telefonun sessizde olsun veya acil bir haber beklemiyorsan kapa. Bunu şöyle düşünmeyin, koca koca duvarlar örelim insanlarla. Hayır, belli bir zamanın sadece sana ait olduğunu söylüyorum. Çok acil olmayan bir işe daha sonra bakabilirsin, değil mi? Her işimiz acil mi? Hayır. Çok çok acil işlerimiz vardır. Bir an önce yapmamız gerekenler vardır. Bugün veya yarın yapabileceğin işler vardır. Bir de acil olmayan ya da sonra yapacağın işler vardır. Gerekli veya gereksiz diye bir ayrım yapmamız lazım. Kendimize ayırdığımız o kısa bir zamanı sürekli hak etmek zorunda kalmayalım. Yani şunu düşünüyorsak, ben bir gün her şeyi tamamlayacağım ve o gün dinleneceğim. O günü göremeyebiliriz. Bizden öncekilerin göremediği gibi. Şu mezarlıkların bir dili olsa da konuşsa, hepsinin dünyada yarım kalan bir işi var. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, herkesin yarım kalmış bir işi var. Her şey tas tamam olmayacak. Biraz soluklanmak lazım. Dedim ya, tat alamıyorum, lezzet alamıyorum hiçbir şeyden. En çok konuşulan cümleler bunlar. Çay içiyoruz ama tadına dikkat etmiyoruz. Bir yere gidiyoruz, çevremize bakmadan alıyoruz cep telefonunu, sadece videoya çekiyoruz. Yanımızda birisi konuşuyor, aslında onu dinlemiyoruz. Dinlerken ona cevap vereceğimiz mesajı düşünüyoruz. Sonra bunların artık bize eskisi gibi iyi gelmediğini söyleyip duruyoruz. Belki biraz daha yanında kalmamız lazım hayatın. Çayımızı içerken birkaç dakika başka bir şey açmamak lazım. Çayın tadına odaklanmak lazım. Bir insan konuşurken yanımızda sözünün bitmesine izin vermemiz lazım. Bir çocuk yanımıza geldi diyelim, bir şeyler anlattı. Ne anlattığını gerçekten dinlemek lazım. Yakınlarımızla konuşurken cevabı biraz dinleyelim, bekleyelim. Konuşsun, acele etmeyelim. İnanın bazen insan karşıdakinin gerçekten vakti var mı onu anlamaya çalışır konuşurken. Eğer biz mimiklerimizle, hareketlerimizle bir an önce anlat da çek git veya sana diyeceklerim var, bitir bakayım cümleni der gibi dinlersek, insanlar bizden rahatsız olur ve bizi de dinleyecek insanları bulamayız. Duygularımızı o veya bu şekilde ama açık açık ifade etmeye ihtiyacımız var. Herkes içimizde ne olduğunu anlayamayabilir. Çünkü her birimizin, kabul edersiniz etmezsiniz, ben kabul ediyorum, bir maskemiz var. İçimizdeki ve dışımızdaki ayrı. Kimse kimsenin içinde ne olduğunu bilemiyor. Yıllardır yetiştiğimiz için yine yetişeceğimizi düşünüyor olabilir etrafımızdakiler. Her şeyi bugüne kadar yapabildi, altından kalktı, bunu da atlatır, bunu da yapar. Ama hayır, ben bundan mutlu değilim veya ben bunu yaparken zorlandım veya yardım etmen gerekiyor diyebiliriz. Mesela içinizde bir kırgınlık var birine karşı. Ya şimdi ne konuşayım, ne söyleyeyim? Hayır. O büyümeden, kin, nefrete dönüşmeden konuş. Yorulduysan yoruldum de. Kırıldıysan kırıldığını anlat. Bekletme. Ve nasıl insanlara karşı böyle duyarlı, onları düşünen bir insan isek, kendimize karşı da aynı anlayışı gösterelim. Sabahleyin uyandın, o gün hiç enerjin yok ve bir hevesin yok. Olabilir. Bugün de böyle de kendini sorgulama. Senin de ihtiyaçların var.
her şeyi tek başına taşıyamayacaksın ve birilerine bir şeyleri ispatlamak zorunda değilsin. Şükür hayatımızın içinde ne olur artık yerini bulsun. İşte hayattan lezzet alamıyor olmamızın en önemli acizane maddelerini bunlar görüyorum. Ve dua, dua ederken de maalesef ağzımız dua ediyor, cümleler ezbere çıkıyor. Ama içimizde farklı şeyler oluyor. Ne olur bunu da göz ardı etmeyin. Bütün bu bir şeyleri yapmış gibi olmak duada da namazda da karşımıza çıkıyor. Dua ederken de senelerdir aynı cümleleri söylediğimiz için ezbere gidiyor olabilir. Mesela dua ederken acele etmeyelim. Tesbih çekiyoruz. Acele etmeyelim. Ben az önce ne dedim? Dilimle kalbim en azından birkaç dakika bir atsın, aynı hissiyatı taşısın. İçinizden geldiği gibi o gün şöyle dua edin. Yorgunsunuz. Ya Rabbi, ben yoruldum. Ne olur bana yardım et deyin. Sizin her halinizden anlayan, içinizdekini duyan, dilinize dökmediğinizi de anlayan, eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz Celle Celaluhu var. Elimizde olanlar var, elimizde olmayanlar var. Ne olur dua ederken de kimin huzurunda olduğumuzu, elimizi açtıranın kim olduğunu hatırlayalım. Elimizden geleni yapıyoruz peki ama değişmiyor. Elimizden geleni yapmakla sonucu tek başımıza taşımaya çalışmak arasında fark var. Dua kendi sınırımızı görmemize ve yardım istememize sebep oluyor. Hemen her şey bir anda olmayacak. Bütün hayatımız bir anda değişmeyecek. Bir akşam bir bakmışız her şey yerli yerinde olmayacak. Ama küçük küçük değişikliklerle bunları fark ederek gerçekten hayatınızda bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Mesela o güne kadar hiç denemediniz bir çiçek almayı, çiçek büyütmeyi veya bir şeyler ekmeyi, bir şeyleri onarmayı. Hayatınızda küçük küçük imkan doğrultusunda yeniliklere izin verin. Kendiniz de buna şaşıracaksınız. Her vaktimizin illa faydalı bir sonuca bağlanması da gerekmiyor. Ne kimseye bir şeyi ispatlamaya ihtiyacınız var ne de kendinize. Bazen kalktınız, küçücük bir çiçeğiniz var, onu suladınız. Bazen bir kediye su verdiniz. Bazen yoldaki bir taşı alıp kimse çarpmasın buna zarar görmesin diye kenara koydunuz. Bazen şöyle yıldızlara baktınız. Ya Rabbi ne güzel yaratmışsın. Subhanallah maşallah dersin. Bazen yağan yağmuru izledin. Ya da gözünü kapadın, dua ettin. İşin özü kardeşim dinlenmeye, konuşmaya, kendinle ilgilenmeye, kendine biraz daha merhametli olmaya ihtiyacın var. İnsanlara gösterdiğin ilginin, merhametin, şefkatin ve zamanın bir kısmını da kendine ayırmalısın. Evet, eskide kalanları geri getiremeyiz ve bugünkü bütün sorunlarımızı da bir anda çözemeyiz. Lakin adım atabiliriz. Vaktimizi yeniden tanzim edebiliriz. Rabbimiz Celle Celaluhu, şu hayatın, verdiklerinin, elimizdekilerin kıymetini görebilmeyi nasip eylesin. Daha iyisi için çalışırken bugünkü hayatını ihmal edenlerden eylemesin. Yorulanlarımıza dinlenme imkanı, zorlananlara ferahlık buyursun. Birbirimizin halini anlayabilmeyi, paylaşmayı bize sevdirsin, kolaylaştırsın. Hasta kardeşlerimize şifa buyursun. Anlaşılamayan, çok içine atan kardeşlerimize anlayışlı insanlar nasip eylesin. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Ve cümlemiz için bundan sonra kalan ömrümüz ne kadarsa geçmiş ömrümüzden hayırlı eylesin. Amin, amin, amin. Diyelim ve hepinizi Allahu Teala'ya emanet edelim.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni efendimize götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır, çoluk çocuk sahibiyim, pek çok ihtiyacım var diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok ihtiyacı bulunduğundan ve ailesi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve salıverdim dedim. Bunun üzerine Efendimiz, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resul-i Ekrem'in sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu gözetledim. Geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni peygambere götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok ihtiyacım var, çoluk çocuk sahibiyim, bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için bırakıverdim. Sabah olunca yine Resul-i Ekrem, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağı ne yaptı diye sordu. Aile sahibi ve ihtiyaçlı olduğunu anlattı. Ben de ona merhamet edip yol verdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi, yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim, geldi ve hemen hurmayı avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni peygambere götüreceğim, bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim, Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi: yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi'yi oku. Çünkü Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de bıraktım dedim. Neymiş o sözler diye buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahu la ilahe illa huvel hayyel kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin için bir muhafız bulunur ve şeytan senden uzaklaşır. Bu hal sabaha kadar devam eder diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytandır buyurdu.

0: Hazreti Adem'in duası. Adem aleyhisselam ve eşi cennette yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Yüce Allah, Adem aleyhisselam ve eşinin duasını kabul etmiş ve onları affetmiştir.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Duman bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan affü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, "Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin," diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim," buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum." Nuh aleyhisselam'ın başka bir duası da, "Ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

0: Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.